0: साहिब।
1: Yani zor olur ama güzel olur tabii, sarılması zor ha.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Radyo sahilde.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık her şey için çok geç demek için.

gönlüm olmuş bin parça. Çoktan terk edip gitmiş işte bu sevda, gözde olsa ne fayda. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer her yanı sardı,

0: parça. Çoktan terk edip gitmiş içte bu sevda. Gözde olsa ne fayda.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Azrail bana güler.
1: Körfez'in tüm güçlü sesi Radyo Sahil.

içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan, günlerdir içime çöktü ayrılık.

bile ağlamakın oluşmandan. Yağacak bir bulut gibi doluyum böyle ağlamaklı.

yollar böyle, dalışım ondan. Geleceksin diye gözüm yollarda, uzaklara böyle.

kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

sevinçle oyalandım. Aklın tuzağında dolandım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem, kafeste sözler susuyor

kaytarır hece. Hatıra oturmuş kalkmaz halden anlamaz. Derya deniz düşününce.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni

0: Neler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oyun.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Anlamamıştım, üzülme. Beni kaybettin diye zaten.

0: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

0: da duvara elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0555 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Reklamlar bitti.
4: Sizin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Sizin en güçlü sesi
5: Radyo.
3: Radyo Sahil tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Başkanlığındaki Ali Ağa Belediyesi heyetinin sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Ağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Jose Fernandez Sanchez paylaşımında Madrid Belediyesi'nin evde bakım hizmetleri ve yaşlılar departmanının istenmeyen yalnızlık önleme programı hakkındaki deneyimlerini Ali Ağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez, Ali Ağa Belediyesi tarafından sunulan Sosyal Yaşam Ekosistemi projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Foça'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayan 3. Kuzey Ege Oyunları'nda 2000'e yakın sporcu mücadele ediyor. 12 branş 55 ayrı kategoride gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk gibi bazı sporların yarışları ilçede ilk kez yapılıyor. Kuzey Ege bölgesindeki 6 ilçenin sporcularını aileler ve Foçalı sporseverler ilgiyle izliyor. İlçe merkezi ve bağlısı mahalle ve köylerdeki spor tesisleri ile uygun alanlarda gerçekleştirilen oyunlarda bölgeden gelen sporcular badminton, basketbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, okçuluk, yelken ve kürek branşlarında yarışıyor. Stand-up paddle ve maraton yarışları ise önümüzdeki günlerde ulusal düzeyde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımında çevreci dönüşümü destekleyen ve gençlere nitelikli iş imkanı sunan Bisikap projesinde geri sayım başladı. Bisikap araçlarını kullanacak üniversite öğrencileri kapsamlı eğitim sürecinin ardından görevli personel eşliğinde test sürüşlerine başladı. Pilot uygulama kapsamında 20 Bisikap aracı Alsancak Limanı ile Konak arasında 11-19 saatleri arasında önümüzdeki günlerde hizmet verecek. Elektrik destekli pedallı yapısıyla dikkat çeken bisikaplar, sıfıra yakın emisyon değeriyle sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olacak.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerden başlamak üzere Aydın merkez ve batısı dışında bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Dikili 23, Foça 24, Kınık 27, Menemen 26 ve Aliağa 27 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber.
0: Radyosahil.com.tr.
3: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
9: Çok özledim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.
1: Radyo Sahil. Alo.
2: Şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi, naber efendim, ne bitmesi.

sesi. Ne kadar ayrılık şarkısı varsa dinledim. Anladım herkesin aynı yerde yâresi. Kim bilir bugün bir şeyler.

bilirsin acı umut etme zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açın.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Dik dik değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
8: Euro Repar, Euro Repar.
9: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Burası Radyo Sahil.
1: Arabam! Arabam!

sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Nasıl bir hafta sonu geçirdiniz? Umarım güzel, şöyle bol gezmeli bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Vallahi beni soracak olursanız sınavlarım vardı. 2 gün git gel sınavlara. Tam böyle anneler gününde. Hiç hoş geçmedi şahsım adına. Umuyorum sizin güzel geçmiştir. Şöyle bol gezmeli, tozmalı, dinlenmeli. Ve haftaya şöyle bomba gibi bir başlangıç yapmışsınızdır. Çünkü hafta sonu güzel geçti mi? Pazartesiye de sendromsuz giriyoruz. Öyle işte. Nasılsınız? Efendim, haftanın ilk gününden tekrardan herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik edenlere de kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. İlk saatlik dilimimizi en gözde dönen restoran sponsorluğunda açacağım. Bugün dünya ülkelerine doğru yolculuk yapacağız yine her hafta olduğu gibi. Bakalım karşımıza neler çıkacak. O zaman özlemle rengarenge hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, programımızı en göze dönen restoran sponsorluğunda açtık. En göze dönen restoranda artık biliyorsunuz ki kebap seçenekleri de var. Mis gibi lezzetli kebapları da afiyetle tüketebileceksiniz. Tabii ki döner aşıkları, döner severler, hala her gittiğinizde döner bulabiliyorsunuz. Zannetmeyin ki döner bitiyor. Burada döner bitmez. Sonracıma çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram, salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde. Sonracıma mezelerin hepsi oldukça doyurucu. Kaldı ki doymasanız da tekrar tekrar isteyebiliyorsunuz ve bunun için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ve saat 3'e kadar öğlen yemeğine gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Böyle bir jest de yapıyorlar sizlere. Yani öğlen gittiğinizde siz sadece ana yemek ve içeceğinizi eğer içecekseniz ödüyorsunuz. Ortaya konulan mezeler ve peşine peynir tatlısı ikram. Yani bu kadar bol ikramlı olan Ala'da başka bir mekan var mıdır bilemiyorum. Sonra cuma, Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz yine En Gözde Döner Restorant'ta kullanabilirsiniz. En Gözde Döner Restorant, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim Bira'da, 0232 504 0735, 0501 641 0635 iletişim numaralarından ya da En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restorant sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Efendim, bu şarkı sonrası 10.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden programın akışıyla devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Bu arada dinlemek ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar olur ise 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körfe.özlem sosyal medya hesabından mesajlarınızı atabilirsiniz. Şu an anlık olarak aklıma soru sormak geldi. Mesela şöyle bir soru sorabilirim. Herkesin gitmeyi istediği, hayal etmek istediği bir ülke vardır. Sizler, malum bugün yurt dışındaki diğer ülkelerden bahsedeceğiz. Sizlerin gitmek istediği, görmek istediği, gezip tozmak ya da yaşamak istediği herhangi bir ülke var ise sebepleriyle beraber mesajlarınızı yine aynı iletişim numaralarından ve adreslerden bekliyorum. Aşığım bir tane.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540-164-55-22.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539-725-8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Merve Özbey ile dönüş yaptık. Allah'a emanet ol diyecek. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Sorumuz da günün sorusu. Yaşamak ya da gidip görmek, gezmek istediğiniz bir ülke var mı? Varsa hangisi? 0532-492-5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

Efendim şimdi hazır sorumuz, yaşamak istediğiniz ya da gezip görmek istediğiniz ülkeler hangisi diye sormuş iken, bizler de en böyle insanların yaşamak isteyeceği ülkeler hangileri, onlardan bahsedelim. Mesela en mutlu ve refah ülkesi olan Finlandiya. 7 yıldır dünyanın en mutlu ülkesi unvanını korurken İskandinav ülkeleri yüksek gelir seviyesi ve güçlü sosyal devlet yapılarıyla öne çıkıyormuş. Yani en mutlu ve en refah ülke şu anda 7 yıldır yerini koruyor ve Finlandiya olmuş. En yüksek gelir seviyesine sahipmiş Finlandiya. Yani bilemedim. Şimdi tabii ki herkesin kendi ülkesi. Ama velakin illaki merak ettiğimiz, gezip görmek. Yani ben başka bir ülkede yaşamak ister miyim? Muallak, bilemiyorum. Çok da sanmıyorum. Kaldı ki ben Alihan'ın dışında yaşamayı düşünebilen bir insan değilim. Bakın o derece. Başka bir ülke tercih eder miyim? Bilemem. Ama gezmek, görmek ister miyim? Tabii ki isterim. Onun için de biraz daha maddi imkanlar ve tabii ki çocuğun biraz daha büyümüş olması lazım ki rahat rahat gidip gezip tozabilelim. Şu anda zaten hem maddi imkan yok haliyle, malum dolar aldı başını gidiyor. Hem de zaten para da olsa, gerçi para olduktan sonra çocuğu da bir şekilde ikna edersin diye düşünüyorum. Ama ne eksik bilin bakalım? Maddiyat. Bir de tabii ki vize vermeleri lazım. Bence vize istemeyen yerlere gidilebilir. Vize de çıkacak mı, çıkmıyor mu? Uzun iş ya, ben sıkılırım öyle şeylerden. Ben önce şu güzel ülkemi bir gezeyim. Sonrası sonra. Nasip olur olmaz bilemeyiz. Ama böyle söyleyince Finlandiya'ya gidilir mi? Gidince geçinebilir miyiz? Hani tatil içinde olsa. Şimdi geliri yüksek olduğu için acaba turistler açısından nasıl bir yerdir? Merak da etmedim değil. Diğer ülkelerimizle devam edeceğiz. Programımız en göze döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Ve Hande Ünsal'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Sizler de gezip görmek ya da yaşamak istediğiniz ülkeler var ise 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

Efendim, En Gözle Döner Restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. En Gözle Döner Restoran'da artık kebap satışları da başladı. Afiyetle yiyebilirsiniz. Döner çeşitleri de tabii ki devam ediyor. Lahmacun, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram, istediğiniz kadar tüketebiliyorsunuz. Ayrıca öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da devam ediyor. Geniş, ferah, temiz, hijyenik, kaliteli ürünlerin kullanıldığı bir mekan. Zaten temizliklerine, hijyenine bu kadar güvenmeseler, açık mutfak tarzında, daha doğrusu sizlerin gözünüzün önünde yiyeceklerinizi hazırlamazlardı. Böyle de güzel bir yanı var. Görebiliyorsunuz. Her şeye çok ince detaylara kadar dikkat ediyorlar. Sütlacın üzerine konulan fındığın tazeliğine kadar. Düşünün, o kadar yani. Çalışanlar güler yüzlü. Gittiğiniz zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz, değerli hissediyorsunuz. İlgili, alakalı. Mekan zaten güzel. Gerek tasarımı, ferah, geniş. Bahçe kısmı da aynı şekilde, içerisi de aynı şekilde. Bütün bu özelliklerin hepsi bir arada olduğu zaman insan gerçekten gittiğinde yediği yemekten de tat alabiliyor, geçirdiği vakitten de keyif alabiliyor. Öyle bir mekan, hani sadece karnınızı değil aslında ruhen de, ruhunuzu da doyurmuş oluyorsunuz çünkü size iyi geliyor. Şimdi bir gidip güzel bir mekanda lezzetli yemek yemek var, bir de gidip yemekleri belki lezzetli ama mekan çok böyle ufak olabiliyor vesaire vesaire. Hani bazı insanlar böyle daha nasıl diyeyim, ferah bir yer tercih eder. Mesela burada rahatlıkla gidip iş arkadaşlarınızla öğle yemeği ya da akşam yemeği yiyebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla, kız kıza ya da erkek erkeğe ya da ailece. Masaların mesafesi o kadar güzel ayarlanmış ki kimse kimseyi duymuyor. Bu da bence artı bir avantaj. Çünkü iş yemeği için de ya da iş yerindeki arkadaşlarıyla öğle yemeğini vesaireyle de giden çok fazla insan var. Buna da dikkat edilmesi oldukça

Efendim ilk saatimizin sonuna gelmişiz bile. Engöz Adana restoran sponsorluğunda ilk saatimizi kapatıp ikinci saatimize doğru geçiş yapacağız. Kebap çeşitlerini unutmuyoruz. Döner çeşitleri zaten vardı. Hamburgerli döner bile var yani. Daha doğrusu dönerli hamburger bile var yani. Lahmacun ve pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine Engöz'de Döner restoranda bunları kullanabiliyorsunuz. Engöz'de Döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'na 18 Taksim 1 A'da 0532-504-0735 ve 0501-641-0635 iletişim numaralarından rezervasyon yaptırabilir. Engöz'de Lezzetler ve Engöz'de restoran sayfalarını inceleyebilir. Yine oradan da iletişime geçebilirsiniz. Gelen mesajlar var. Tekrardan sorumuzu hatırlatmak istiyorum çünkü ikinci saatimizde mesajlarımızdan okumaya başlayacağım. Gitmek istediğiniz ya da görmek istediğiniz bir ülke var mı? Ya da yaşamak istediğiniz bir ülke var mı? Sebebiyle beraber 0532-492-5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı bekliyorum. İlk saatimize, kekeledim ya, ilk saatimize Simge ile veda ediyoruz. Ne güzel diyecek. Sonrasında 11 reklamları ve reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Reklamlar bitti.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü ve Bahar Şenliği Pikniği, Çamlık Mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişi ve Anneler Günü'nün bir arada kutlandığı etkinlikte, Aleviler, türküler ve halaylar eşliğinde bir araya geldi. Dernek üyeleri ve vatandaşların yanı sıra Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de ziyaret ederek destek verdiği piknikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlikte katılımcıları selamlayan Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Suat Çiçekdal, programa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlik, yapılan protokol konuşmalarının ve ikram edilen yemeklerin ardından çekilen halaylarla sona erdi. Şakran'da belediye başkanlığı yaparak beldeye önemli hizmetlerde bulunan merhum Refik Ertem ve Zeki Şen'in isimleri caddelerde yaşatılmaya başlandı. Caddelere yeni tabelaların asılmasının ardından Şakran'da bir vefa ve teşekkür buluşması yaşandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, geçen Ağustos ayında Aliağa Belediye Meclisi'nde öneride bulunmasının ardından Aliağa Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Meclisi'nden kısa sürede oy birliğiyle geçen kararlar sonrası Şakran tarihi için önemli hizmetlerde bulunmuş iki eski başkanın adı caddelere verildi. Böylece Şakran Sayfiye ve Şakran Hasbiyefendi mahallelerinin ortak güzergahı olan 2. Çevre Yolu Caddesi'nin Şakran Sayfiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümü Refik Ertem Caddesi, Şakran Hasbiyefendi Mahallesi sınırları içerisindeki bölümüne ise Zeki Şen Caddesi adı verildi. edildi. Yeni cadde tabelalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yeni Şakran Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı merhum Refik Ertem'in ailesi tarafından hayır ve teşekkür programı düzenlendi. Düzenlenen programı Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanlarının aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Program yapılan dualar ve tabelaların önünde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ali Ağa'da gerçekleştirdikleri saha çalışmasında iktidara erken seçim çağrısı yaptı. İl Başkanı Güç, "Sokakta artık AK Partili siyasetçi yok. Sokakta sadece CHP var. Halkın tek beklentisi erken seçim ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır." dedi. Güç ve Özcan, ilçede gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ekonomiden eğitime kadar partinin çözüm projelerini halka anlattı. Ziyaretlere Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Barış Eroğlu ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik'in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Program dahilinde heyetin Ali Ağa İstiklal Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaflar, stopaj, vergi, yüksek kiralar, hayat pahalılığı ve vatandaşın yok olan alım gücünden şikayet ederken erken seçim taleplerini dile getirdi. Güç ve Özcan da ziyaret ettikleri iş yerlerinde partinin esnafa yönelik çözüm önerilerini anlattı.
6: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 29, Çiğli 30, Dikili 26, Foça 25, Kınık 29, Menemen 30 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
8: Radyo Sahil Haber.
9: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
11: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
12: Rengarenk.
13: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim ikinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar var ise aramıza sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün dünyaya doğru yine yolculuk yapıyoruz. Diğer dünya ülkelerine daha doğrusu. En yaşanılabilir, en yaşanılmak istenen ülkelerden başlamıştık. İlk ülkemiz en mutlu, en refah ve en zenginlik içerisinde 7 yıl boyunca listeden inmeyen Finlandiya'dan bahsettik. Diğer ülkelerimizde neden yaşamak istiyormuş insanlar, hepsine değineceğiz. Bu şarkı artık bitmek üzere. Bir sonraki şarkıyı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine, Alper Çiçekçilik çalışanlarına ve Hamide Hanımcığıma armağan etmek istiyorum. Çok yoğun bir hafta sonu geçirdi gördüm. Anneler günü olunca. Uykusuz sabahlayarak bir gün geçirdi. O yüzden şöyle belki şarkı eşliğinde oturup kahvesini yudumlayacaktır.

Efendim, Alper Çiçekçilik'te gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon, bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyelik kişi, özel çiçek tasarımı hepsi bulunmakta. Alper Çiçekçilik, Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi No 89 Taksim A'da, 0553 853 6189 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Sefo, tefo ve kibariye diyeti geliyor.

Efendim şimdi mesajlardan bir tanesiyle başlayalım. Elif Hanım demiş ki İsviçre'de yaşamak isterdim. Doğası güzel, düzeni güzel ve sakinliği huzurlu geliyor bana. Zaten en mutlu insanlar da orada yaşarmış. Gidip görüp gerçekten mutlu olunuyor mu öğrenmek isterdim demiş. Valla ben de öyle duydum. En mutlu insanlar İsviçre'de yaşıyor diye. Ya da doğasından mı neyinden kaynaklı bilemiyorum. Tam da İsviçre'den bahsedecektim. Sırada çünkü İsviçre varmış. Yaşam kalitesi ve istikrar. İsviçre yüksek maaşlar, düşük suç oranları ve mükemmel sağlık sistemiyle 2026'da da en yaşanılabilir ülkelerden biri olmuş. Doğası zaten güzel, böyle masallar diyarındaki gibi bir doğası söz konusu. Maaşlar da dolgunmuş. Suç oranı da... Şimdi belki maddiyatla da çok oran bağlamamak gerekiyor ama maddiyat iyi olduğu zaman demek ki herkes, daha doğrusu herkes maddi anlamda iyi olduğu zaman suç oranları da düşüyor olabilir. Çünkü ekonomik dengesizlikler belli bir süre sonra insanları suça doğru itmeye başlıyor. Herkes eşit şartlarda ekonomiye sahip olduğu zaman demek ki daha yaşanılabilir, daha güzel, daha suç oranı düşük olan bir yer olabiliyor. Bu ekonomik konudan eşitliği tutabilmek de oldukça güzel bir şey. Ben de çok duydum, hatta YouTube'da vesairede çok fazla gördüm. Yani İsviçre ile ilgili giden bu gezgin arkadaşlarımız var ya, gerçekten böyle masal diyarı gibi, böyle tablo gibi bir yer. Maddi ekonomik özgürlük de var ise, maaşlar da güzelse, doğa da güzel zaten. Yani tabii ki cennet gibi bir yer denilebilir. Sizler de yaşamak istediğiniz ya da gidip gezip görmek istediğiniz ülkeler var ise mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tan yok diyecek, sonra 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.

Efendim, reklamlardan Banu Parlak ile dönüş yaptık. Eylem'in şarkısını seslendirmiş aman diyecek. Alper Çiçekçilik sponsorluğunda programımız devam ediyor. Bir yandan da farklı ülkelere yolculuk yapmaya devam ediyoruz.

Efendim, Alper Çiçekçilik'te artık balkon bahçe sezonları da açıldığı için yine Alper Çiçekçilik'ten destek alabilirsiniz. Ya da gidip kendiniz çiçeklerinizi Alper Çiçekçilik'ten alıp bahçenizi ya da balkonunuzu güzelleştirebilirsiniz. Hem ofisler için hem eviniz için. Bahçelerin peyzaj bakımını da kendileri yapabiliyor. Aynı zamanda bulunduğunuz odayı da şöyle güzel, dekoratif bir hale getirmek isterseniz yine Alper Çiçekçilik sizin yanınızda. Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi No 89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Güven'le devam ediyoruz yolculuğumuza.

Efendim, iş yaşam dengesi olarak en çok tercih edilen ülkeler Hollanda, İsveç ve Danimarka'ymış. Çalışma saatlerinin düzenliliği ve kişisel zamana saygı konusunda en iyi ülkelermiş bu üç ülke. Şöyle bizler de bakalım gelen mesajlara. Zeynep Hanım, İtalya'ya gitmek isterdim demiş. Hem yemekleri, hem sokakları, hem yaşam tarzı aşırı sıcak ve yakın geliyor bana. Özellikle pizzasını çok merak ediyorum demiş. Vallahi ben de pizza ve makarnasını çok merak ediyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Giden arkadaşım var, diyor ki buradaki makarnalar gibi yedikten sonra diyor, ya da pizzayı yedikten sonra diyor, böyle diyor, hani bir yiyince böyle bir uyku hali falan geliyor ya bize. Hamur olduğu için. Orada diyor böyle bir şey söz konusu değil. Sanki diyor hiç yememişsin gibi his veriyor sana diyor. Çok güzel diyor, lezzetli ama dedi yediğin zaman dedi bir ağırlık yapmıyor dedi. Hala kendini hafif hissedebiliyorsun dedi. Ne kullanıyorlarsa artık bilemiyorum. Ben de açıkçası sırf bu iki sebepten dolayı, çünkü bir makarna aşığı olabilirim. Çünkü makarnanın her türünü, her halini sade olarak bile çok seviyorum. Kaldı ki oradaki makarnaları düşünemiyorum bile. Yalnız olmadığıma sevindim bu konuda. Pizzasını da tabii ki çok merak ediyorum ama makarna bende bir tık daha ön planda nedense. Berkay ile devam ediyoruz. Taburcu diyecek. Sizlerin de yaşamak istediği ya da merak ettiği ülkeler var ise mesajlarınızı bizlere iletin.

Efendim ilk saatimiz, ikinci saatimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci saatimiz Alper Çiçekçilik sponsorluğunda kapatacağız. Şöyle tekrardan bir derleyip toplamak istersem, düğün dernek sezonunda yine yanınızda gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, isteme buketleri gibi. Düğün dernek, nişan, isteme zamanlarında da sizlerle beraber Alper Çiçekçilik. Özel günlerinizde, doğum günlerinizde vesaire, sizin için özel olan herhangi bir gününüzde sizlere özel tasarım çiçekler yapabiliyor. Sizlerin isteği üzerine şekillendirilmiş, aranjmanlandırılmış güzel tasarımlar yapabiliyorlar sizler için. İç ve dış mekan çiçekleri isterseniz peyzaj bakımı olarak balkon, bahçe, bahçeniz için destek alabilirsiniz. Ya da ofislerinize ya da evinize bahçeniz yoksa, balkonunuz yoksa ya da balkonunuz yeterli değilse odanızda ya da ofisinizde de güzel bir şekilde sizlere Alper Çiçekçilik dekorasyon anlamında yardımcı olacak. Çelenk açılışlarda kayıplarımızda destek olmak için yine çelenk yapımında bulunmakta. Ve dediğim gibi birini kırdığımız zaman, üzdüğümüz zaman ya da en mutlu anlarımızda kişiye özel, o kişinin tarzına uygun aksesuarlarla böyle hareketlendirilmiş bir çiçek buketi düşünün. Kişiye özel çiçek tasarımı da yapılmakta Alper Çiçekçilik'te. Her anınızda, tüm duygunuzda boşa demiyoruz. Her zaman yanınızda. Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 1089 Taksim A'da bulunuyor. 0553 853 6189 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. İkinci saatimizi Demet Akalın'la kapatacağız. Bizi mi buluyor diyecek. Reklamlar ve reklamlardan sonra üçüncü saatimizle buralardayım.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
6: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
7: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim: 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
8: Reklamlar bitti.
9: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk.
12: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim, üçüncü saatimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üçüncü saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim, Blue Diamond Alia'da %50, pırlantalarda net indirim devam etmekte. Düğün dernek sezonu başlamak üzere artık. Hatta başladı diyebiliriz. Çünkü görüyorum nişanlar, yavaştan düğünler vesaireler başladı. Sizler de yakınlarınıza takmak için, hatıra kalsın istiyorsanız pırlanta takı alabilirsiniz. Ya da normal altın olarak da alabilirsiniz. Blue Diamond sponsorlar peş peşe olunca arada böyle bir diğer frekansa kayıveriyorum. Blue Diamond Alia sizlere normal altın alışverişlerinizde de mutlaka yardımcı olacaktır. Buna eminim. Sonra cuma, sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimler var ve çeşitli fabrikalarla anlaşmaları mevcut. Kendileriyle görüşüp bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Peki Blue Diamond Alia nerede? Hala artık bilmeyenleriniz var ise Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia.

Burak Bey demiş ki Güney Kore'ye gitmek isterdim. Teknoloji, gece hayatı ve kültürleri oldukça dikkatimi çekiyor. Kültürü evet, teknoloji açısından ben de gerçekten merak ederdim, gitmek isterdim. Tabii ki bir de buraya göre çok çok uygunmuş. Gerçi vergi alınmayacak şeyler getirmemiz lazım. Yani vergi alınmayacak derken bizim ülkemizi aldıklarımızı sokarken ya da kullanacağımız zaman vergi istenmeyecek şeylerden almaya çalışmak lazım. Yoksa onun haricinde eğer burada o kadar yüksek vergi vermiyorsak gerçekten çok uyguna teknolojik cihazlar var. Gerçi telefonlarda ve telefonlarda veriyoruz, bilgisayarlarda veriyor muyuz onu bilmiyorum. Ama diğer mesela işte saatmiş, işte kulaklıkmış ya da ne bileyim PlayStation'lar vesaireler normalde kullanabiliyoruz evimizde diyebiliyorum. Sonra Cima Derya Hanım, Bali'de yaşamak isterdim. Tam kafa dinlemelik, sakin, huzurlu bir hayat gibi geliyor sanki bana. Bir de Bali masajı yaptırsak olay biter. Böyle bir tatil yapmayı kim istemez ki demiş. Yani o da bir seçenek tabii ki ama benim Bali pek dikkatimi çekmiyor şahsen. Ama şu açıdan doğru, dinlenmek, tatilin tadını çıkartmak açısından doğru. Bir de ben turizmin orada uygun olduğunu duydum. Daha doğrusu takip ettiğim kişiler var, Bali'ye gidenler var. Hatta birkaç defa gittiler ve turizm oldukça fiyat performansı olarak oldukça iyiymiş. O şekilde söylediler, bilemiyorum. Ama dinlenmek açısından evet gidilebilir. Mesela bir kız kıza tatil müthiş olabilirdi Bali'de. Şimdi doğa ve özgürlük alanında Yeni Zelanda. Yeni Zelanda bireysel haklar, özgürlükler ve doğal yaşam açısından ön plana çıkıyormuş. Yeni Zelanda'da yaşamak istiyorum diye hiçbir mesaj gelmedi. İsviçre evet geldi. Ama mesela diğer Finlandiya vesaire gelmedi şu ana kadar. Ben olsaydım nereyi isterdim? İsviçre'yi gerçekten isterdim. Çünkü masal diyarı gibi bir yermiş. Gerçek anlamda o şekildeymiş. İtalya'ya gitmek isterdim. Bir de Venedik'e gitmeyi çok istiyorum aslında.

kalbimin sızısı. Hoş geldin diyemedim. Sefalar getirirdin bu defa. Acı verdim. Ne istediğim de yapmadım bugüne kadar. Bunca acıyı çekmedik mi senle?

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız. Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in

0: Radyo.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
4: Kader oyununa nedense alışamadım. Dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan ne

Efendim, Blue Diamond Hala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Son dönemece girmiş bulunmaktayız. Değişen kaderin arzusu, dönümüz aynı. Yolculuğumuza Ebru Gündeş'le devam.

Efendim, Blue Diamond hala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim hala devam etmekte. Düğün dernek sezonuna hazırlık. Gelinler bekleyecek, kayınvalideler, kayınpederler. Düğünlerde şöyle bilezikleri, setleri. Tabii ki imkanlar dahilinde. Sizler de Blue Diamond'a gidip oradan bütçenize uygun bileziklerden, setlerden, takılardan bakabilirsiniz. Sizlere zaten fiyat konusunda da yardımcı olacaklarına eminim. Ve yakın arkadaşınızın düğünü mü var? Ya da kardeşinize takacağınız takı hatıra mı kalsın? Blue Diamond Hala'da %50 net indirim var pırlantalarda. Pırlanta bir bileklik, bir kolye, bir küpe alabilirsiniz hatıra kalması açısından. Çünkü biliyorsunuz düğünlerdeki bu takı törenlerinin esas amacı nedir? Genç çiftimize destek amaçlı, maddi destek amaçlı takılar takılıyor ama bazen böyle hani hatıra kalsın istiyoruz ya bazı şeyleri. İşte bu noktada böyle en yakınınıza, mesela kardeşinize ya da kardeş gibi gördüğünüz en yakın arkadaşınıza hatıra kalması açısından, her taktığında sizi hatırlaması açısından pırlanta herhangi bir takı alabilirsiniz. Blue Diamond Ala'dan hazır %50 net indirim devam eder iken. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Yolculuğumuza Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Gülün Rengi diyecek. Sonrasında buralardasın. Bir sonraki ülkemize bakacağız. Bakalım hangi ülkelerde uygun maliyetli ve huzurlu yaşam varmış.

Efendim, uygun maliyetli ve huzurlu yaşam. Daha düşük yaşam maliyeti arayanlar için Portekiz, İspanya ve Doğu Asya'da Vietnam veya Tayland gibi ülkeler yaşam kalitesine kıyasla uygun seçenekler sunuyormuş. Yani turist olarak da gittiğimiz zaman belki de daha uyguna tatil yapacak olabiliriz. Ama Tayland dışında diğer Portekiz, İspanya, Vietnam, ya ben kendi şahsım için kendime göre yorumluyorum. Gidecek olsam bunlardan arasından Tayland'ı belki görmek isterdim. Onun haricinde diğer yerleri bilemiyorum ya. Hiç merak ettiğim bir yerler değil şahsen benim. Sizleri bilemeyeceğim tabii ki, farklı kültürleri deneyimlemek güzel bir şey ama mesela gitmek istemediğim bir ülke var. Hindistan. Deli gibi merak ediyorum ama gitmeye de cesaret edemezdim. Şahsım adına. Ayşe Hanım, İngiltere'ye gitmek isterdim. Özellikle Londra'nın havası ve tarihi dokusu çok etkiliyor beni demiş. Selin Hanım, Yeni Zelanda'da yaşamak isterdim. Doğayla iç içe sakin bir hayat bana çok iyi gelir gibi hissediyorum. Bakın, doğa için ben bugün neden konuşamıyorum ya? Vallahi doğa için Zelanda'yı merak edenler var. Takıldım.

Ayşe Hanım merak ediyormuş, pardon, Selin Hanım merak ediyormuş. Doğayla iç içe bir hayat çok seviyorum demiş. Burak Bey okumuştuk. Ece Hanım, Norveç görmek isterdim. Fiyortlar, doğa ve kuzey ışıkları inanılmaz geliyor. Çok otantik geldiniz bana, mesajınız vallahi. Sonra cuma, son mesajımız. Mert Bey, Japonya'ya gitmek isterdim. Kültürleri çok farklı ve saygılı bir toplum olmaları çok ilgimi çekiyor. Vallahi çok çalışkanlar ama sanki biraz böyle hayatı zindan ediyorlar kendilerine gibi geliyor. Son olarak da Avrupa'da gizli cevherler, Slovenya. Düşük sıç oranları ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çekiyormuş. Bu haftaki dünya gezintimiz de bu şekilde oldu. Barış Manço, Halil İbrahim sofrası diyecek ama veda vaktimiz gelmiş. Şarkıyı dinleyin, sonuna doğru veda konuşmamızı yapalım. Bu güzel şarkıyı çok bölmek istemiyorum.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Umuyorum haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır ve o şekilde gider. Herkese güzel, bereketli, sağlık dolu bir hafta diliyorum. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.
2: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
3: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Alevi Kültür Dernekleri Ali Ağa Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü ve Bahar Şenliği Pikniği, Çamlık Mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişi ve Anneler Günü'nün bir arada kutlandığı etkinlikte, Aleviler, Türküler ve halaylar eşliğinde bir araya geldi. Dernek üyeleri ve vatandaşların yanı sıra Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de ziyaret ederek destek verdiği piknikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlikte katılımcıları selamlayan Alevi Kültür Dernekleri Ali Ağa Şube Başkanı Suat Çiçekdal, programa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlik, yapılan protokol konuşmalarının ve ikram edilen yemeklerin ardından çekilen halaylarla sona erdi. Şakran'da belediye başkanlığı yaparak beldeye önemli hizmetlerde bulunan merhum Refik Ertem ve Zeki Şen'in isimleri caddelerde yaşatılmaya başlandı. Caddelere yeni tabelaların asılmasının ardından Şakran'da bir vefa ve teşekkür buluşması yaşandı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, geçen Ağustos ayında Ali Ağa Belediye Meclisi'nde öneride bulunmasının ardından Ali Ağa Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Meclisi'nden kısa sürede oy birliğiyle geçen kararlar sonrası Şakran tarihi için önemli hizmetlerde bulunmuş iki eski başkanın adı caddelere verildi. Böylece Şakran Sayfiye ve Şakran Hasbiyefendi mahallelerinin ortak güzergahı olan 2. Çevre Yolu Caddesi'nin Şakran Sayfiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümü Refik Ertem Caddesi, Şakran Hasbeyefendi Mahallesi sınırları içerisindeki bölümüne ise Zeki Şen Caddesi adı verildi. Yeni cadde tabelalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yeni Şakran Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı merhum Refik Ertem'in ailesi tarafından hayır ve teşekkür programı düzenlendi. Düzenlenen programı Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanlarının aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Program yapılan dualar ve tabelaların önünde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ali Ağa'da gerçekleştirdikleri saha çalışmasında iktidara erken seçim çağrısı yaptı. İl Başkanı Güç, "Sokakta artık AK Partili siyasetçi yok. Sokakta sadece CHP var. Halkın tek beklentisi erken seçim ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır," dedi. Güç ve Özcan, ilçede gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ekonomiden eğitime kadar partinin çözüm projelerini halka anlattı. Ziyaretlere Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Barış Eroğlu ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik'in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Program dahilinde heyetin Ali Ağa İstiklal Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaflar, stopaj, vergi, yüksek kiralar, hayat pahalılığı ve vatandaşın yok olan alım gücünden şikayet ederken erken seçim taleplerini dile getirdi. Güç ve Özcan da ziyaret ettikleri iş yerlerinde partinin esnafa yönelik çözüm önerilerini anlattı.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 29, Çiğli 30, Dikili 26, Foça 25, Kınık 29, Menemen 30 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
0: Radyo Sahil Haber.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair.
2: Efendim iyi haftalar. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Güzel bir hafta olsun. Sağlık, huzur, bereket, bolluk dolu bir hafta olsun. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Dün anneler günüydü. Geçmiş anneler gününü, tüm annelerimizin, hayatta olan, olmayan tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Valla annelik tabii ki böyle senede bir gün hatırlanacak bir şey değil. Her gün annelerinizi hatırlayın. Hayattaysa arayın, sorun. Çünkü hani hayatta olmadıktan sonra, onu aramadıktan sonra görmüyor, duymuyor, işitmiyor. O yüzden sağlıklıyken herkes birbirinin kıymetini bilsin diyelim. Bugün günlerden pazartesi, yani burçlar. Bakalım yıldızlar neler fısıldamış, şöyle bir göz atacağız. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyim. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Burçlarımızı okuyacağım, şarkılar armağan edeceğim. Ama sizler de hangi burçtan olduğunuzu yazarsanız sizin isminize özel şarkı da gelir efendim. Şimdi Mustafa Sandal, İsyankar diyor.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Bu arada şimdi hafta sonu tabii ki çok hızlı geçti, gitti. Ama önümüzdeki hafta sonu hiçbir yere plan yapmayın. Çünkü şahane bir Karadeniz gecesi Seyir Kafe Restoran'da sizlerle olacak. Kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin, tulumda Selim Alkan. Böyle coşacağız Karadeniz'in ritmine, o güzel müziğine kendimizi bırakacağız. Yeri gelecek hüzünleneceğiz, yeri gelecek coşacağız. Horon tepeceğiz. Ne yapıyoruz? 15 Mayıs'ta Seyir Kafe Restoran'da buluşuyoruz. Şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırın derim. Rezervasyon için bir kez daha iletişim vereyim. 0554 907 1279 Seyir Kafe Restoran. Şimdi sevgili koçlar, yükselen koçlar, hadi sizle başlayalım bakalım. Bu hafta yıldızlar sizlere neler fısıldamış? Koç ve yükselen koçlar, isteksiz enerjilerle haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta canınız çok önemli konularla uğraşmak istemeyebilir. Bu haftayı biraz daha kendinize ve dinlenmeye ayırmanız çok da mantıklı olabilir. Para konularında güzel gelişmeler var. Evinize yapacağınız harcamalar ön plana çıkabilir. Uzun zamandır beklediğiniz haberler pazartesi ve çarşamba günleri karşınıza geliyormuş. Hadi bakalım, ne oluyorsa hayrınıza olsun. Evinizde, yuvanızda, ailenizde mutluluğun, huzurun tadını çıkarabilirsiniz. Emlak, alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa 11 Mayıs ve 13 Mayıs pazartesi ve çarşamba günleri bu işlere kalkışmak mantıklı olacaktır. Güneş'in Merkür'le kavuşumu Perşembe günü 17-24 civarı para konularında gökyüzüne enerjinizi göndermeyi unutmayın. Bu arada tüm burçlar için de söyleyeyim, 17-24 dediği saatler Perşembe günü sevgili dostlar. Astrologları çok dinliyorum. Böyle dilek kapılarının açık olduğu saatlermiş. Aman ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Olumlamalar yapın, güzel şeyler düşünün, güzel şeyler konuşun. Bu hepimiz için geçerli. Sonra diyor ki sevgili koç ve yükselen koç, burcundaki yeni ay para konularında önemli bazı kararları karşınıza getirecek. Yatırımlarımı nasıl değerlendirmeliyim? Paramı nasıl fazla çoğaltabilirim? Ya da parasal konulara yaklaşımım ne olmalı gibi soruların cevaplarını bu yeni ayda alabilirsiniz. Önemli kararlarınızı bu tarih ve sonrası verebilirsiniz. Bir şey satın almak istiyorsanız 16 Mayıs'ı bekleyin ve ondan sonra adım atmaya özen gösterin. Para konularında takıntılı davranmayın diyor. Pazar günü Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişiyle 2 hafta boyunca yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle olan bağlantılarınız kuvvetleniyormuş. İlişkileriniz artacak. İletişim, haberleşme, ulaşım, ticari faaliyetler, satın ve tanıtım, reklam, pazarlama alanlarında hızlı gelişmeler karşınıza çıkabilir. Çevrenizdeki kişilere fikirleriniz ve düşüncelerinizle önderlik edebilir, bulduğunuz çözümlerle etrafınızdaki insanları hayrete düşürebilirsiniz. Yakın çevrenizde bağlantılarınız hızlanıyor, eğitime dayalı işlerinizde de güzel hamleler ya da güzel sonuçlar karşınıza gelecekmiş sevgili koç ve yükselen koçlar. Haydi şarkınız gelsin o zaman, Çelik'ten gelsin Yaman Sevda sizlerle.

Efendim sevgili boğalar, yükselen boğalar, orada mısınız? Sizinle devam edelim. Sosyal çevreniz oldukça hareketli, haftaya hareketli enerjilerle giriş yapıyorsunuz. Güneş'in Jüpiter'le, Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı iletişimsel işlerinizde güzel haberleri karşınıza getirebilir. Uzun zamandır önemli bir işle uğraşıyorsanız anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar gibi olaylar bu hafta artacak. Yakın çevrenizin hayatınızdaki güzel gelişmeler sizin hayatınıza da olumlu yansıyabilir. Yakın çevrenizdeki insanlardan faydalanabilirsiniz diyor. Yeni insanları hayatınıza almaktan mutluluk duyabilirsiniz. Öğrenciyseniz okul hayatınızda, derslerinizde çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kendinizi mutlu ve iyimser göreceksiniz. Girişimleriniz ve kafadaki planlarla ilgili düşüncelerinizi bu hafta gyökyüzüne salın ve istemeyi ihmal etmeyin diyor. Özellikle Perşembe günü ne dedik? Bak bütün burçlar için geçerli dedik. Özellikle Perşembe günü 17-24 itibariyle Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Uzun zamandır istediğiniz, dilediğiniz ne varsa Perşembe günü akşam saatlerinde bunları dileyebilirsiniz. Bu tüm burçlar için geçerli sevgili dostlar. Perşembe 17-24'ten itibaren ne dilekleriniz varsa salın gökyüzüne. Cumartesi günü sevgili boğa ve yükselen boğa, sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyormuş. Bu da hayatınızla ilgili her tür kararı başlatacağınız yeni ay olacak. Bu yeni ay inat ettiğiniz, gerçekten uzun zamandır arkasında durduğunuz, oldurmaya çalıştığınız ne varsa bütün bu konular gündeme gelecek ve bütün bu konularla ilgili de önemli kararlar alacaksınız. Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi pazar gününden sonraki dönem para konularına kendinizi kaptırmanıza neden olacakmış. Maddi konuları daha fazla düşünecek ve bu alanda daha hızlı gelişmelerin altında olacak ve kafanızı çözüme yönelik çalıştığını göreceksiniz. Birden fazla işle uğraşıyorsanız bu dönem bu işlerden gelirleriniz hızlanabilirmiş. Gelirlerinizin üzerine odaklanabilirsiniz. Sıkıntı ve sorunlara çözüm üretebilirsiniz. Bu hafta kendi istek ve beklentilerinize göre hareket edeceksiniz. O yüzden ilişkilerde de biraz bencil algılanabilirsiniz diyor sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi boğaların şarkısı gelecek ama ondan önce bir mesaj okumak istiyorum. Efendim, mesajı atan dinleyicim Gökhan Bey. Gökhan Bey'in bugün doğum günüymüş. Öncelikle kendisinin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olmasını diliyorum. Güzel yaşamasını diliyorum. Bir istek şarkı istemişti benden. Hem Gökhan Bey'e hem de tüm boğalara gelsin. Boğaların bir kez daha doğum günleri kutlu olsun. Şu an boğaların doğum günü. Zeynep Dizdar sizler için seslendiriyor. Bu arada bu şarkıyı Gökhan Bey arkadaşlarına, ailesine ve bana da bir de Gençler Birliği taraftarlarına armağan etmiş. Onlar için de gelsin. Biraz...

0: sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda sevgili dostlar. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ta doğayla iç içe deniz manzarası eşliğinde Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Bu arada 15 Mayıs'ta şahane bir Karadeniz gecesinde olmaya ne dersiniz? Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Valla hem coşacağız hem de böyle o Karadeniz'in hüzünlü ritmine kendimizi bırakacağız. Horonlar çekeceğiz, depeceğiz. 15 Mayıs'ta nerede buluşuyoruz? Seyir Kafe Restorant'ta. Şimdiden yerinizi ayırtın, rezervasyonları yapın. Çünkü dolarsa çok pişman olursunuz. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliya. Bir kez daha adresi vereyim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliya'da Doğa Park'ın içinde. Tamam.

Efendim burçlarımızda geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi mesleğiniz, kariyeriniz, iş hayatınız, çalışma koşullarınız, kendinizi göstereceğiniz alanlar, başka insanlar için yaptıklarınız bu hafta önemli olacakmış. Hafta sonuna doğru enerjiniz düşebilir. Vallahi ikizlerin enerjisinin düştüğünü düşünemiyorum. Ama böyle oluyor ya, modumuzun düştüğü anlar. Nefesiniz azalabilir. Biraz daha sakinleşmek, kendinize vakit ayırmak, sessizlik içerisinde dinlenmek arzusunda olabilirsiniz. Sinir sisteminizin bu dönemde biraz daha rahat toparlayabilmesi için kendinize alanlar yaratmayı unutmayın. Hobilerinizin üzerine düşmek çok daha doğru olabilir. Güneşin ve Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı ile para konularında 1-2 ay sizi güzel haberler bekliyor. Pazartesi ve çarşamba günleri para ile ilgili konular da güzel bazı haberler karşınıza çıkabilirmiş sevgili ikizler, yükselen ikizler. Sosyal çevrenizde girdiğiniz işlerden gelecek haberler bazı işlerinizi hareketlendirecek. Dua ettiğiniz, geri plandan yürüttüğünüz birçok işinizin karşılığını maddi ve manevi yönden göreceksiniz. 30 Haziran'a kadar para konularında şansınız yüksek olacakmış. İletişimsel işleriniz hız kazanıyor. Cumartesi günü yeni ay harekete geçmesi gereken yeni bir ay. Çünkü kadersel alanınızda gerçekleşecekmiş bu yeni ay. Yurt dışı bağlantılı işlerinizi başlatabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak adına bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar büyük adımları, büyük kararları başlatmak yerine var olanı tamamlamak önceliğiniz olsun. Pazar günü Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişiyle hayat yönünüzü çok daha rahat bulacağınız, kendi beklentilerinizi çok daha rahat karşılayacağınız, başka insanlara fikirlerinizi ve düşüncelerinizi de anlatmaya daha istekli olacağınız bir dönem başlıyormuş. Geri planda durduysanız, çok ciddi insanların sizinle uğraşmasına maruz kaldıysanız ve bu dönem eliniz kolunuz bağlı gibi hissettiyseniz, pazar gününden sonra sizin döneminiz başlıyor. Hadi bakalım. Büyük ilişkilerle, özel hayatınızla ilgili bir de büyük kararlar almamaya özen gösterin diyor. Zaten bu dönem ya sevdiğiniz insanın işi ya da sağlığı ile ilgili konular gündemde gibi görünüyormuş sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Vallahi ne oluyorsa hayrınız olsun, hepimiz için hayrımız olsun. Şimdi şöyle bir şarkınızı atayım hemen. Aleyna Dalveren, havam yerinde diyor. Hadi ikizler, sizin de bir havanız yerinize gelsin.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede mi? Tabii ki Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, yine burgerler, tost, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar, valla say say bitiremedim. Diyorum ya, hem gözünüze hem midenize hitap ediyor. Yanında da yine sıcak soğuk içecekler. Günün her saatinde Doğa Park'ta, Seyir Kafe Restorant'ta efendim. Bu arada 15 Mayıs'ta yine Seyir Kafe'de buluşuyoruz hep birlikte. Çünkü şahane bir Karadeniz gecesi sizleri bekliyor. Coşmaya! Yeri geldiğinde hüzünlenmeye ne dersiniz? Karadeniz'in böyle güzel hüzünlendirici tabii ki şarkıları da var. Ama biz tabii onun coşkulu şarkılarında coşmayı daha çok seviyoruz. Efendim, tulumda Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Şimdiden yerinizi ayırtın, sonra ben yer bulamadım demeyin. 15 Mayıs'ta Seyir Kafe Restorant'ta. İletişim 0554 907 12.

Diyorum, bir bakıyorum ki süre çok çabuk akmış gitmiş. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, oradaysanız sizle devam ediyorum. Uzak yerlerden gelecek haberlerle, biraz da başıboş ve rahat etkilerle haftanız başlıyormuş. Pazartesi, salı öğle saatlerine kadarki dönem biraz daha kendi halinizde olacak. Kendinizi dışarıya atmak isteyeceksiniz. Bir de güzel haberler devreye girebilir. Ama sonraki dönem çok çalışacak ve işinizde, gücünüzde kendinizi göstereceksiniz. Hafta sonuna kadar oldukça hareketli bir ajanda sizi bekliyor olacakmış. Hem Güneş'in hem Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı her tür fikir ve düşüncelerinizi hayata geçirmek anlamında sizi destekliyor. Kariyerinizde, sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla giriştiğiniz işlerde büyük fırsatlar ve şanslar önünüze gelecekmiş. Daha ne olsun? Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni ortamlarda insanların işinize yaradığını fark edebilirsiniz. Hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz noktada da cumartesi günü oluşacak yeni ayı beklemenizde fayda var. Bu yeni ayla bir beraber her tür çevre değişimi, değişiklikler yapma, girişimlerde bulunma ya da sosyal çevrenizi genişletmek anlamında önemli adımlar devreye girecek. Hayat size gülümsüyor sevgili yengeç ve yükselen yengeç. 30 Haziran'a kadar bu fırsatlar devrede. Bu hafta bir para konusu gündeme yerleşebilirmiş. Hadi bakalım ne gibi bir para konusu yerleşecek. Bir şöyle takip edin. Güneş'in Merkür'le kavuşumu gelecek planlarınızı da hızlı hamlelerle karşınıza getirecek ve bazı arkadaşlarınızın hayatındaki problemlere çok rahat bir şekilde çözüm üreteceksiniz. Yeni ay ile yeni girişimler cumartesi günü devrede olurken Merkür pazar günü İkizler Burcu'na geçiyor. İki hafta boyunca konuştuklarınıza ve yaptıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bu kadar hareketli olmanız, güzel başlangıçlar, güzel olumlamalarla karşılaşmanız etrafınızdaki kötü niyetli insanların hoşuna gitmeyebilir. O yüzden büyük planlarınız, girişimleriniz varsa pazar gününden sonraki dönem bunları insanlara anlatmamaya özen gösterin. Ve bu dönemi biraz daha sakinleşerek geçirin. Sağlıkla ilgili konularda da bazı olayları gözden geçireceğiniz bir dönem. Toplum önünde hareket ederken biraz daha dikkatli olun diyor sevgili yengeç ve yükselen yengeç. Şarkınız da Gülben Ergen'den gelsin.

0: Efendim 15 Mayıs'ta şahane bir Karadeniz gecesinde neredeyiz? Tabii ki Seyir Kafe Restorant'tayız. Tulum'da Selim Alkan, kemençe ve vokalde Tuğrul Şahin. Muhteşem bir gece olacak. Karadeniz'in o güzel müziğine kendimizi böyle ritmine kaptıracağız, gideceğiz. Şimdiden yerinizi ayırtın, sonra diyorum ya yer kalmadı diye üzülmeyin. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Ali Ağa'da Seyir Kafe Restorant. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Sevgili dostlar, 15 Mayıs'ta Karadeniz gecesi için şimdiden yerinizi ayırtın. Şimdi sevgili aslan ve yükselen aslanları da bir okuyalım reklamlara gitmeden önce. Diyor ki maddi konular ön planda olarak haftaya giriş yapıyorsunuz ama para konularında eskisi gibi atik değilsiniz. Kafanız karışık olabilir, bir şeylerle uğraşmak istemiyor olabilirsiniz ya da internette gördüğünüz bir şeyi hemen alıp sonrasında pişman olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru oldukça kalabalık yerlerde olacak ve insanlarla olmaktan mutluluk duyacaksınız. Hem Güneş'in hem Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı beklenmedik yerlerden göreceğiniz destek ve şans faktörünü karşınıza getirecek. Kendinizi uzun zaman sonra iyimser, mutlu, şanslı hissedeceksiniz. Hem kariyerinizde hem de önemli açılımlarda diğer insanların size söyledikleri, yaptıkları önemli olacak ve iyi hissettirecek. Hem kariyeriniz hem de gelecek alanlarınız hem özel hayatınızla ilgili önemli planlarınızı Perşembe akşamı 17-24 civarı dilemeyi unutmayın. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu bütün burçlar için geçerli. Çünkü o gün böyle dilek kapıları açılıyormuş. O yüzden güzel şeyler söyleyin, güzel şeyler dileyin. Konuştuklarınıza dikkat edin. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar için de geçerli tabii ki. Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bu bir statü değişimi olabilir. Bunlarla ilgili önemli kararlarınızı düşünmeyi, olumlu istemeyi unutmayın. Düşündükleriniz ve yaptıklarınız, söyledikleriniz önemli olacak. Adım atmak içinse cumartesi günü oluşacak yeni ayı bekleyin ve bu yeni ay beraber inat ettiğiniz, arkasında sıkı sıkıya durduğunuz konu ve olayları başlatma enerjisi devrede olacakmış. Burada önemli hamleler yapabilirsiniz bu yeni ayda. Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi sosyal çevrenizi hareketlendirecekmiş. Pazar ve sonrası yeni insanlarla bir araya gelmek, arkadaşlarınızla buluşmak ya da arkadaşlarınızın arasında bir problem varsa köprü görevi görmek önem kazanabilir. Geleceğinizi şekillendireceğiniz bir dönemdesiniz. Bazı şeyleri eskisinden daha fazla göreceksiniz. İlişkilerden ziyade bu hafta kendinize odaklanın. Neyi yapabiliyorsunuz, neyi yapamıyorsunuz, neyin değişmesi, neyin değişmemesi gerekiyor? Bunları şöyle bir bakın. Bu hafta karşınıza hayatınızla ilgili önemli hamleler ve önemli bazı şanslar geliyorsa, bu şansların uzun vadeli ve uzun soluklu ilk şanslar olduğunu fark edeceksiniz. Sağlığınız ve ilişkiler güzel, iş hayatınız inanılmaz güzel fırsatlarla doluymuş. Yurt dışından da önemli haberler var. Yeni bu haftanın, yani bu haftanın diyor, tadını çıkartın sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Sizin de ne oluyorsa hayrınıza olsun. Bir Serdar Ortaç şarkısı geliyor sizler için. Burada. Gülün rengi diyeceğiz sevgili aslan ve yükselen aslanlara gidiyor. Aynı zamanda bu şarkı çok uzaklara, ekvatora gidiyor. Sevgili Istro'ya sevgiler, selamlar.
1: Oye mami, sabes que me estoy volviendo loco por ti.
2: Levanta la mano, muchacha.
0: Efendim ilk bölümünde son şarkısı bu şarkı. Birazdan ikinci bölümde tekrar merhaba diyeceğim sizlere ve kaldık sevgili Başak ve yükselen Başaklarda. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 15 Mayıs'ta Karadeniz gecesi var. Muhteşem bir gece. Seyir Kafe Restorant'ta şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırın. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından tekrar sizlerleyim.
3: Bir gündüm, öyle bir aşk arıyordum. Bulduğum yerde yüzüm gül.
4: Buralarda sensiz olmak çok

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
5: Reklamlar bitti.
6: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
7: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Maris'e bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ebru Yaşar'la döndüm. Aynı zamanda bir istek şarkısı. Efendim, bu şarkı Mustafa Bey'e, değerli eşine, çocuklarına ve bizlere armağan etmiş. Bizler için de gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ebru Yaşar, şöyle bir şarkıyı başa alayım sizlerle.

Efendim sizde de şimdi alışkanlık yapacak bir lezzetten bahsedeceğim. Çünkü biz de yaptık. Dün yine ailecek yemeğe gittik. Gerçekten muhteşem lezzetler. Öncelikle kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali böyle önünüze kadar geliyor. Tavuk sevmeyenler için de alternatifler tabii ki var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, bunlar da muhteşem, lezzetli. Böyle bütçenizi de yormayacak fiyatlar. Gerçekten dışarıda artık yemek yemek çok lüks oldu biliyorum. Ama gerçekten böyle kesenizi, bütçenizi yormayacak şekilde fiyatları da. Gidin yakından bu lezzetleri tadın derim. Nerede bu lezzetler? Tabii ki Cızbız Tavukçuluk'ta. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi 3C Ali Ağa'da Köylü Pazarı'ndan hemen böyle biraz ilerisinde, öyle diyeyim, yakınında bir adres. Şimdi çok böyle net veremiyorum şuradan dönün buradan dönün diye ama Köylü Pazarı'na yakın. Sonra Trendyol Yemekteler, Migros Yemekteler ve Yemek Sepetindeler. Sadece 80 TL servis ücreti var ya da 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Siparişi veriyorsunuz, yanında çok güzel bir lavaş geliyor. Salatası, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır efendim. Gayet de doyurucu lezzetler. Şimdi burçlarımla hemen devam etmek istiyorum. Çünkü zaman o kadar çabuk akıyor ki sevgili Başak ve yükselen Başaklar'da kalmıştık. Bu hafta ikili ilişkiler ve özel hayatınız önemli. Oradan gelecek haberler sizin için önemli olabilir. Ya da bu hafta eski ilişkilerinizi, eski alışkanlıklarınızı daha fazla anımsayabilirsiniz. Sosyalliğiniz fazlasıyla güzel. Güneşin ve Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı gelecek planlarınızı da, ticari faaliyetlerinizde de, hukuki konularda, eğitim, seyahat alanlarında güzel fırsatları karşınıza getirecekmiş sevgili Başak ve yükselen Başak. Sosyal çevrenizdeki geri bildirimleri çok net göreceğiniz bir zamandasınız. Aynı zamanda bazı arkadaşlarınızdan alacağınız şansları hem özel hayatınızda hem de işle ilgili konularda çok rahat değerlendireceksiniz. Haftalardan bir tanesi olacakmış bu değerlendirme konusunda. Önemli bir seyahat gündeme gelebilir. Hadi bakalım nereye gideceksiniz? Ya da ticari bir faaliyetle kendinizi gösterebilirsiniz. Medya alanında kendinizi ortaya koyacağınız bir proje ya da eğitimle ilgili konularda uzun zamandır beklediğiniz bir haber devreye girecek olabilir. Gelecek planlarınız hızlanıyor ve güzel haberlerle karşılaşacaksınız. Bu hamlelerin hayatınıza güzel değerler kattığını göreceksiniz. Diğer taraftan, korunduğunuz bir dönem olacakmış. Bak ne güzel, korunacakmışsınız sevgili Başaklar. Sağlıkla ilgili konularda örselendiyseniz şimdi rahatlama etkisi devreye girecekmiş. Güneşin Merkür'le kavuşumu gelecek planlarınızı hızlandırırken Perşembe akşam saatlerini iyi kullanmanız gerekiyor. Bak size de uyarıyor Perşembe akşam saatlerinden itibaren gerçekten söylediklerinize, dileklerinize dikkat edin. Evli olanlar eşlerinin ailesiyle ilişkilerini gözden geçirebilir ya da burada bazı değişmesi gereken konuların hallolması söz konusu olabilir. Cumartesi günkü yeni ay her tür ticari faaliyet, medya alanı, hukuk konuları ve seyahat alanınızda oluşuyor. Burası geleceğinizi ilgilendirecek önemli alanlardan bir tanesi. O yüzden gelecekle ilgili vereceğiniz kararlar bu yeni ay sonrası hareketleniyormuş. Ticarette, sosyal medya alanınızda, hukuk konularında, seyahatlerinizde ve medya alanlarınızda çok ısrar ettiğiniz, kılık kırk yardığınız, asla vazgeçemeyeceğiniz bazı olaylar varsa şimdi bu olayların sonuçlarını göreceğiniz yeni bir ay doğuyor. Hadi bakalım. Cumartesi gününden sonraki dönem bu alanlarda önemli açılımlar devreye girebilirmiş ve siz de bunun karşılığını nasıl alacağınızı görebilirsiniz. Pazar günü ne oluyor peki? Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi kariyerinizde yeni bir süreci müjdeliyor.
kariyerinizle önemli konuşmalar, anlaşmalar devreye giriyor. Birden fazla kişiyle ilgilenebilirsiniz ve toplum önünde konuşamayacağınız, buralarda kendini gösterme potansiyeliniz de yüksek olacakmış. Toplumsal konularda kendi gücünüzü ortaya koyacaksınız diyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sizin de şarkınız Ajda Pekkan'dan gelecek. Geldi bile yeniden başlasın sizlerle.

Efendim geldik sevgili teraziler ve yükselen terazilere. Bu hafta yıldızlar sizler için neler fısıldamış bakalım. Sağlık konuları ve gündelik hayatın ritmiyle haftanız başlıyor. Konuşmalarınız olabilir ama bir de koşuşturmacalı bir hafta geçecekmiş. Bu konuda böyle nereden başlayacağınızı bir bilemiyorsunuz. Kararsızsınız. Nereye koşturmalıyım? Kafa karışıklığınız pazartesi günü yönünüzü belirlemenize ya da burada vakit kaybetmenize neden olabilirmiş. Bazı işlerinizi ertelemeye özen gösterin. Sağlıkla ilgili konularda gündeminizde olacak ayak bölgesi, salgı sistemi ya da şeker konularında aman dikkat diyelim, ihmal etmeyin kendinizi. Yine mikrobik ve ateşli hastalıklar gibi etkilere karşı dikkat edin. Bu hafta uyarıyor sizi yıldızlar. Yine bu hafta sağlıkla ilgili konuları hallettikten sonra özel hayatınızda daha çok odaklı olacaksınız. Hafta ortasıyla beraber sevdiğiniz insanla daha çok vakit geçirecek misiniz? Güneş'in Merkür'le kavuşumu para konularında önemli hamleleri karşınıza getirecek. Bu ne demek? Bu hafta sizin için önemli olacak. Halletmeniz gereken bir borç ya da bir ödeme varsa, beklediğiniz bir haber varsa, bütün bunların sonuçları çok güzel bir şekilde gelebilir. İşinizdeki güzel gelişmelerin paraya döndüğünü, nakde döndüğünü görebilirsiniz. Elinize geçecek parayı işinize yatırma ya da işten gelecek paranın sizi mutlu etmesi gibi etkiler devrede olacakmış. Bir konunun, bir paranın tahsilatıyla ilgili de olabilirmiş bu gelişmeler. Bu anlamda pazartesi ve çarşamba günleri gayet güzel. Para ve geleceğinizle ilgili ya da hayatın gizemleriyle ilgili konularda önemli bazı kararlar alabilirsiniz veya beklediğiniz haberlerin gelmesi gibi durumlarda perşembe akşam saatlerinde devrede olacak. Ne yapıyoruz? Perşembe günü herkes için geçerli güzel dileklerde bulunuyoruz, güzel konuşuyoruz, olumlu konuşuyoruz. Sevgili terazi, yükselen terazi, sizler için de geçerli bu. Maddi konularda da güzel dualarınızı, niyetlerinizi tam da bu dönem yapmanız çok mantıklı olacak diye de size uyarmış yine yıldızlar. Ama para ile ilgili konularda bir karar aldıysanız, bu kararı uygulamak istiyorsanız, cumartesi günü oluşacak yeni ay ve sonrası yapmanız daha doğru olacakmış. Bak burada da bir uyarı var. Parayla ilgili konuları cumartesi günü oluşacak yeni ay sonrasına bırakıyoruz o zaman. Bu yeni ay işinizin ya da eşinizin ya da partnerinizin parasal konularını barındıracak. Merkür'ün ikizler burcuna geçişi, pazar gününden sonraki dönem seyahatlerinizi hızlandıracak. Eğitimle ilgili konulara kendinizi verirken farklı insanlarla konuşmak, yeni insanlardan feyiz almak ve farklı kültürlerle bütünleşmek isteyeceksiniz. Dil öğrenmek ya da derslerinize çalışmak, eğitimle ilgili konularda kendinizi ön plana çıkarmak alanlarında da bu dönemi kullanabilirsiniz. Davalarla ilgili konular da gündeminize yerleşebilirmiş sevgili terazi, yükselen terazi. Şarkınız hemen gelsin Yaşar'dan. Müzik

Efendim, lezzetin sırrı tabii ki cızbız tavukçulukta. Tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış, tavuğun en lezzetli, en yumuşacık haliyle hazırlanıyor ve sofralarınıza geliyor. Gidip orada da yiyebilirsiniz, güzel bir aile işletmesi ya da ben evime, iş yerime sipariş etmek istiyorum da diyebilirsiniz. 616-88-99 0552 244 0572 nolu telefonun ucundalar. Ya da Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. Sadece 80 TL bir servis ücreti veriyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Adres ise Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Dedikten sonra hemen akrep ve yükselen akreplerle devam edelim. Vallahi zaman akıp geçiyor. Hepsini bitirmek isterim program sonuna kadar. Şimdi... Diyor ki bu hafta size yıldızlar, aşk hayatınız ön planda olarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Hem çocuğunuzda olan konular ön planda olacak, hem de aşka, keyfe, mutluluğa hayatınızda daha fazla yer vereceksiniz. Özel hayatınıza dair güzel hamleler devrede. Cumartesi günü oluşacak yeni ay ilişkilere dair atacağınız önemli adımları karşınıza getirecek. Perşembe günü Güneş'in Merkür'le kavuşumu olacak. Gönlünüzden geçen bir insan varsa diyor, bir konuda çok ısrarcı olduysanız, bir insanı ciddi anlamda oldurtmaya çalıştıysanız ve bir hamle bekliyorsanız, o insanla bir şeyler yaşamak istiyorsanız, bu konularda dileklerinizi devrede olacağı bir gün olacakmış. Akşam saatlerini iyi kullanın. Evet, hepimiz için 5.24 akşam saatlerini güzel kullanıyoruz. 17.24 daha doğrusu diyeyim. Hepimiz için dilek kapıları açık o saatlerde. Bu dönem istediklerinizin çok kolay bir şekilde önünüze gelme potansiyeli de çok yüksekmiş. Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Pazartesi ve çarşamba günleri hem Güneş'in hem de Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı. Bu da hem ilişki, hem de ikili ilişkilerde, hem özel hayatınızda, hem de işle ilgili konularda güzel gelişmeleri karşınıza getirecekmiş. Bu hafta sevdiğiniz insanın akraba ve kardeşlerinden yana güzel haberler devreye girebilir. Onlarla olan ilişkilerinizde fayda sağlayabilirsiniz. Her tür iş birliğinde güzel açılımlar var. Aman ne güzel sevgili akrep, yükselen akrep. Yeni bir ilişkiye başlamak, bir ilişkiyi yürütmek ya da kalıcı bir takım iş birliktelikleri bu anlamda bu hafta size göz kırpıyor. Cumartesi günü oluşacak yeni aydan sonra bütün bunları yapmanız çok daha mantıklı. İkili ilişkileri cumartesinden sonraya bırakın o zaman. Merkür'ün ikizler burcuna geçişiyle beraber hafta sonundan sonraki dönem daha çok para konularını hızlandıracakmış. Para alacak, verecek dengesini daha fazla kendinize verecek ve bu konudaki, buradaki sorunları çözüme ulaştırmak için elinizden geleni yapacaksınız diyor sevgili akrep, yükselen akrep. Şarkınız Hande Yener'den gelsin.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
4: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
5: Reklamlar bitti.
6: Efendim, saatler 14.36. Kısa bir reklamın ardından Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi Cızbız Tavukçuluk'ta tavuklar özel soslarıyla harmanlanıyor. Böyle yumuşacık, gerçekten çok lezzetli. O mangalın mis kokusuyla önümüze geliyor. Kanat, pirzola, şiş, kelebek, yine tavuk sevmeyenler için köfte, Adana, Urfa alternatifleri de var. Hepsi birbirinden lezzetli. Sadece bir telefonun ucundalar. Evinize, iş yerlerinize sipariş edebilirsiniz. 616-88-99 0552-244-0572. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL ücret karşılığı kapınıza kadar geliyor. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C, Ali Ağa'da sevgili dostlar. Şimdi hemen acele ediyorum. Burçlarımızda kaldık, yay ve yükselen yaylarda. Zaman süre azalıyor. Geldik size. Diyor ki yaylar, eviniz, aileniz, yuvanız bu hafta önemli. Buradan önemli bazı haberler gelecek. Burada halletmesi gereken önemli işle uğraşacaksınız. Bu hafta sağlığınız ve iş hayatınızla ilgili önemli hamleler devrede. Güneş'in ve Merkür'ün Jüpiter'le olumlu açısı iş ortamınızda güzel gelişmeleri karşınıza getirebilir. Beraber çalıştığınız insanlardan güzel haberler alabilirsiniz. O insanların size yardımı dokunabilir. Uzun zamandır iş hayatınızda yüzünüz gülmediyse, beraber çalıştığınız insanların sizi önemsediğini, sizinle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu fark edebilirsiniz. Bunlardan yana fırsatlarınız yüksek olacakmış. Evinizle ilgili konularda güzel haberler devrede. Amcalarınızın ya da halalarınızın hayatında güzel gelişmeler olabilirmiş sevgili yaylar. Sonra devam edelim. Sağlığınızla ilgili ele alınması gereken konular varsa bunlar perşembe akşamı dileklerinizin kabulü gibi karşınıza gelecek. Perşembe akşamını sakın unutmayın, hiçbir burç unutmasın. Merkür, ne istiyorsanız, sağlığınızda neyi değiştirmeniz gerekiyorsa perşembe akşamı bütün bunları dillendirmeniz önemli. Demek ki sizin sağlık noktanız önemli sevgili yay ve yükselen yaylar. O yüzden güzel güzel dillendirin perşembe akşamı. Bu konularda önemli kararlar alacaksınız. Cumartesi günkü yeni ay Yeni ayı da bekleyin. Yeni ay ile çok daha doğru kararlarla ilerleyeceksiniz. Pazar günü ne oluyor? Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi özel hayatınızın hareketlendiğini gösteriyor. Konuşmalarınızı ve iletişiminizi daha çok özel hayatınızda arttıracaksınız. Sevdiğiniz insanla bu dönem çok güzel konuşmalar yapmak iyi gelecek. Önünüzdeki dönem ilişkilerinize dair bazı kararlar alabilirsiniz. İşte bütün bunları yaşayacağınız iş birliktelikleri açık olacak. Önemli hamlelerle imzalar atmaya yatkın olacaksınız. Güzel bir dönem. Hadi bakalım. Güzel bir döneme merhaba diyecek misiniz? Sizin de ne oluyorsa hayrınız olsun. Şarkınız da hemen gelsin.

Efendim geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Yakın çevrenizden önemli haberler var. Yakın çevrenizdeki insanların bazı konuşmaları kararsız kaldığını, bazı hamleleri yapmakta zorlandığını fark edebilirsiniz. Onlarla beraber olan planlarda ertelemeler ya da değişiklikler görülebilir. Bu hafta size keyif veren konularla ilgili olacak ve sağlığınız ve işinizle ilgili konularda daha fazla önem vermeniz gerekiyor. Güneş'in, Merkür'ün ve Jüpiter'le olumlu açısı özel hayatınızdaki keyif süreçleri karşınıza getirebilir. Hayatınızda bir insan varsa bu dönem sevdiğiniz insanın sosyal çevresinden gördüğünüz destekler sizin de yüzünüzü güldürebilirmiş sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Ve tabii Perşembe akşamı sizin için de geçerli biliyorsunuz. Şimdi diyor ki şöyle devam ediyor. Oğlak burçları sevdikleri insanlarla bu hafta önemli bazı kararlar alacakmış. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda yüreğinizden geçen bir takım dilekler varsa bu hafta Perşembe günü akşam saatlerinde bu dilekler gökyüzünde yollanmayı unutmayın. Bakın sizin demek ki aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili alanınızdan geçecek. O yüzden güzel dilekler dileyin. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacak bu hafta. Burası para alanı. Yani iş alanı olduğu için hareketli olacak. Hem para hem de özel hayat hem çocuklarla ilgili konularda güzel bazı kararlar, uygulamalar adına güzel bir hafta olacakmış sizler için sevgili dostlar. Cumartesi günü oluşacak yeni ay sonrası sonrasında kullanmanız çok daha mantıklı. Yani bu konuları cumartesi ve sonrasına bırakın o zaman. Yeni ay oluşsun, ondan sonra hareket edin. Yani çocuklarla ilgili, özel hayatınızla ilgili cumartesi yeni aydan sonra hareket edin diyor. Pazar günü ne diyor? Pazar günü Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı hareketlendiriyor. Önünüzdeki dönem çok çalışacaksınız. Hiç de sevmez değil mi Oğlaklar? Tabii ki çok severler. Çalışmayı da severler, parayı da severler. Çok fazla girişimde bulunacaksınız. Önemli bazı haberler alacaksınız. İşle ilgili konular gündeminize yerleşebilir. Burası aynı zamanda sağlık alanıymış. Sağlığınızla ilgili önemli bazı kararları da devreye koyabilirsiniz. Kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin sevgili Oğlak, yükselen Oğlak. Şarkınız da hemen geldi.

Efendim geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Para konuları ön planda olarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Maddi konularda kararsızlıklarınız yüksek olabilir. Beklediğiniz paranın gelip gelmeyeceği gibi düşünceler bu hafta devrede olacak. Emlak alım satım, kiralama, yer değişikliği yapma ya da evinize bir şeyler alma gibi planlarınız hareketlenebilir. Evinizden yürüttüğünüz işlerinizde çok güzel şanslar ve başarılar elde edecekmişsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bir dönem olacak. Son bir yıldan bu yana gerçekten çok çalıştınız, uğraştınız. Şimdi bütün bunların karşılığını alma zamanıymış. Ev almak isteyenler, bir şeye sahip olmak isteyenler, bununla planlarınızı hareketlendireceksiniz. Yeni aya doğru gidiyorsunuz. Perşembe akşamı saatler 14.24'ü gösterdiğinde Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Diyorum ya, bütün burçlar için geçerli 17.24. Unutmayın bu saati Perşembe günü. Ev, emlak, arsa, arazi, yuva kurma, bir şeyler satın almak anlamında aklınızdaki fikirleri hareketlendirin. Sizin de bu konularda güçlüymüş dilekleriniz. Evlenmek, yuva kurmak ya da yer değişikliği yapmak anlamında da yine 16 Mayıs Cumartesi günü oluşacak yeni ay kullanmanız çok daha doğru. Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi aşk evinizi hareketlendiriyor. Artık aşkı yaşamak istiyorsunuz. İletişimde bulunmak istiyorsanız, hayatın biraz daha size keyif vermesini istiyorsunuz. Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi keyif alanlarınızı hareketlendiriyormuş. Hobilerinize daha fazla vakit ayıracaksınız. Eğitimle ilgili konularda da kendinizi göstereceğiniz bir dönem başlıyormuş sevgili kova ve yükselen kovalar. Şarkınızda al aramızdan diyor Köf sizlerle.

Efendim, cızbız tavukçulukta kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Tavuk kanat, yine tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Tavuk sevmeyenler için de köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Bununla da bitmiyor. Yanında ekmeği, salatası, pilavı ve köz biberi de ikram sevgili dostlar. İster gidin orada yiyin, çok güzel bir aile işletmesi, ya da ben evimde, iş yerimde yemek istiyorum dediğinizi de duyar gibiyim. 80 TL bir servis ücreti var. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Ve geldik son burcumuza. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, kendi istek ve beklentilerinize odaklanarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Hızlı haberler yüreğinizin pırpır atmasına neden olacak ama bu hafta sizin için önemli. Bu hafta yakın çevrenizden gelecek haberlerle kendinizi çok daha keyifli, mutlu hissedeceksiniz. Aşkı yüreğinizde yaşıyorsanız sevdiklerinizle sevdiğiniz kişiyi tanıştırma potansiyeli bu hafta yüksekmiş. Sevdiğinizin ailesiyle tanışma, kız isteme ya da bir insanı hayatınıza dahil etme, akraba ve kardeşlerinizin ilişkiniz konusunda sizi desteklemesi gibi etkiler devreye giriyor ve güzel sonuçlar da elde edecekmişsiniz. Aman ne güzel sevgili dostlar. Sevgili balık ve yükselen balık, pazartesi ve çarşamba günleri yine hangi alanlarda satışla uğraşıyorsanız ya da bir yeriniz, bir parasal konularınız varsa bu konularda güzel gelişmeler karşınıza çıkacakmış. Akraba ve kardeşlerinizle olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Bu ilişkilerde doğru adımlar atarak onların hayatında güzellikler getirmek istiyor olabilirsiniz diyor. İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, medya, eğitim, seyahat gibi alanlarda da girişimlerde bulunacakmışsınız. Perşembe akşamı da yine bu konularda lütfen güzel dilekleri dile getirin. Merkür Güneş'in kalbinde olacak çünkü. Hangi konularda sevgili balıklar? İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, medya, eğitim ve seyahat alanlarınızda gerçekleşecekmiş dilekleriniz. Diğer taraftan cumartesi günü inat ettiğiniz, uğraştığınız, kendinizi göstermek istediğiniz alanlarda hem yakın çevre hem de iletişimsel işleriniz ya da seyahat, ticari faaliyetler alanında yeni bir ay yaşanacak. Bu alanda da önemli kararlarınızı uygulayabilirsiniz diyor. Cumartesi günü oluşacak yeni ay ve sonrasında bu konularda hareket

birlikte geçin tabii ki, daha güzel olacakmış. Pazar günü Merkür'ün İkizler Burcu'na geçişi emlak, alım, satım, kiralama gibi işlerinizi hareketlendirecek. Ev hayatınızda konuşma ve iletişiminizi arttırıyorsunuz. Bu da evinizdeki ebeveynler ya da kendi çekirdek ailenizdeki hızlı fikirleri karşınıza getirebilir. Buradaki sorunları hem çözüme ulaştırıyorsunuz, hem de evle alakalı girişimleriniz hareketleniyor, hem de ailenizdeki insanlarla daha fazla iletişim içerisinde olacakmışsınız sevgili balık ve yükselen balıklar. Sizin de şarkınız Hande Ünsal'dan gelecek. Ve veda şarkımız tabii ki. Vallahi zaman su gibi akıp geçti. Haftanın ilk programıydı. Burçlarımı da yetiştirdim. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında sizlerle olacağım. Ama önce bir alkış göndereyim beni yalnız bırakmayanlara. Hiç ümit evet, Allah nasip ederse pazartesi 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan

0: Taze Çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, merkezde.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Servisin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Servisin en güçlü sesi.
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Alevi Kültür Dernekleri Ala Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü ve Bahar Şenliği Pikniği, Çamlık Mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bahar'ın gelişi ve Anneler Günü'nün bir arada kutlandığı etkinlikte, Aleviler, türküler ve halaylar eşliğinde bir araya geldi. Dernek üyeleri ve vatandaşların yanı sıra Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de ziyaret ederek destek verdiği piknikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlikte katılımcıları selamlayan Alevi Kültür Dernekleri Ali Ağa Şube Başkanı Suat Çiçekdal, programa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlik, yapılan protokol konuşmalarının ve ikram edilen yemeklerin ardından çekilen halaylarla sona erdi. Şakran'da belediye başkanlığı yaparak beldeye önemli hizmetlerde bulunan merhum Refik Ertem ve Zeki Şen'in isimleri caddelerde yaşatılmaya başlandı. Caddelere yeni tabelaların asılmasının ardından Şakran'da bir vefa ve teşekkür buluşması yaşandı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, geçen Ağustos ayında Ali Ağa Belediye Meclisi'nde öneride bulunmasının ardından Ali Ağa Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Meclisi'nden kısa sürede oy birliğiyle geçen kararlar sonrası Şakran tarihi için önemli hizmetlerde bulunmuş iki eski başkanın adı caddelere verildi. Böylece Şakran Sayfiye ve Şakran Hasbiyefendi mahallelerinin ortak güzergahı olan 2. Çevre Yolu Caddesi'nin Şakran Sayfiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümü Refik Ertem Caddesi, Şakran Hasbiyefendi Mahallesi sınırları içerisindeki bölümüne ise Zeki Şen Caddesi adı verildi. Yeni cadde tabelalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yeni Şakran Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı merhum Refik Ertem'in ailesi tarafından hayır ve teşekkür programı düzenlendi. Düzenlenen programa Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanlarının aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Program yapılan dualar ve tabelaların önünde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ali Ağa'da gerçekleştirdikleri sağ çalışmasında iktidara erken seçim çağrısı yaptı. İl Başkanı Güç, "Sokakta artık AK Partili siyasetçi yok. Sokakta sadece CHP var. Halkın tek beklentisi erken seçim ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır." dedi. Güç ve Özcan, ilçede gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ekonomiden eğitime kadar partinin çözüm projelerini halka anlattı. Ziyaretlere Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Barış Eroğlu ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik'in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Program dahilinde heyetin Ali Ağa İstiklal Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaflar, stopaj, vergi, yüksek kiralar, hayat pahalılığı ve vatandaşın yok olan alım gücünden şikayet ederken erken seçim taleplerini dile getirdi. Güç ve Özcan da ziyaret ettikleri iş yerlerinde partinin esnafa yönelik çözüm önerilerini anlattı.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 29, Çiğli 30, Dikili 26, Foça 25, Kınık 29, Menemen 30 ve Aliağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Reklam.
1: Reklam. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Sezen Aksu Aşk Dansı Radyonuz'daydı. Acı bitse. Efendim pekala, bakınız 82 bin liralık geri vites. Bu da işte artık yapılan en büyük hatalardan biri diyebiliriz. Kırıkkale'de drone denetiminden kaçmak için ters şeritten geri kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü toplam 82.718 lira ceza ile karşılaştı. Yine iyi güzel idare eder.

Drone var bir de ve sen kaçıyorsun hala. Plaka zaten kabak gibi meydanda. Ne gereği var? Kırıkkale'de köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı. O kurtulduğunu sanıyor o sırada. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü aracını park edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. O anları drone ile takip eden polis sürücüyü yakaladı. Sen sadece ekip araçlarına bakıyorsun, ekip otolarına bakıyorsun. Gelen giden var mı? Oo yok abi, arabayı da şuraya bırakayım. Kaçayım ben, sonra alırız arabayı diyorsun. Tepeye de baksana biraz. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak ve yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak suçlarından toplam 82.718 lira cezai işlem uygulandı. Tabii şimdi ehliyeti olmadığına göre şey mi acaba, ehliyeti kaptırmış olduğu için mi daha öncesinde ehliyeti yok? Yoksa yaş olarak mı? Yaş olarak olsa söylerler gerçi. Eğer araç başkasınınsa yani ona da bir ekstradan bir kitleme olacak. Tabii bir de araç da tabii trafikten bir süre men edilecek. Onlar da tabii yazmamışlar ama o hatırlatmaları da biz yapalım. Hani olur olmadık yerde şöyle bir geri bir de satayım falan filan derseniz hani karşılaşabileceğiniz standart durumlar bunlar sevgili dinleyenler. Ve mümkünse zaten bak hep söylüyoruz, kaçmayın. Yapacak bir şey yok. Ters yönden gitmişsin. İleride çevirme var. Yok pardon, ileride çevirme var. Ondan kaçmak için ters yöne gideceksin. Belli, ehliyet yok. Yapma. Yakalıyorlar çünkü. Yakalanınca da var ya, acımıyorlar. Hani böyle ekstradan bak mesela nedir? Mesela sadece burada ehliyet olmadığı için ceza alacaktın. Bir de sen şimdi neydi? Trafik güvenliğini bozacak şekilde geri manevra yaptığı için bir ekstra da abi. Hani şu 3 günlük dünyada değer mi? O yüzden söylüyoruz bak, drone'u var bunun, ne bileyim diğer kameralar var. Yol güvenliği kameraları var işte, ne bileyim EGS'ler falan filan neyse. Ondan sonra civarda kameralar var, yani kameralar var. Bir de bunlar kayıt yapıyor. Eskiden de yani o kaçma maceraları, şimdi hiç gerek yok. O yüzden böyle bir durumda tabii ki karşılaşmayalım. Herkes kurallara riayet etmeli, o önemli bir şey ama... Diyelim ki kaçmayı düşündün, işte artık o yapmaman lazım onu. Onun kaçışı yok, o da ayrı bir şey.

0: Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event İletişim 0554 130 0199.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nihan Akın mevzuya gel radyonuzdaydı. Genelde mevzu kelimesi böyle kavgalı mavgalı olaylarda kullanılır. Burada da şarkıya geçti. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Cem Belevi radyonuzda mışıl mışıl.

Yılların şarkısı Ya Sen Gidip de radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, hayırlı uğurlu olsun. Hanita virüsümüz oldu. Yavaş yavaş yayılıyor. Acaba bize ne zaman gelir? Yani umarız gelmez tabii de, temennimiz bu yönde. Ama böyle yayılmalarda biz çabuk efendim bu yayılmaya ayak uyduran bir toplumuz. Şimdi tekrardan bir pandemi korkusu sardı insanoğlunu. Gerçi Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı, hani pandemi durumu olmaz diye, ama bakacağız göreceğiz efendim. Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve 3 kişinin ölümüne neden olan gemideki hantavirüs vakalarının ardından İsrail'de ilk enfeksiyon tespit edildi. Sağlık yetkilileri hastanın durumunun stabil olduğunu açıklarken vaka yakından takip ediliyor. Arjantin'de, Afrika'nın batısında efendim, batısından seyahat eden işte gemide ortaya çıkan ölümcül hantavirüs vakalarının yankıları sürüyor. İsrail'deki vakada durum stabil. Kimliği açıklanmayan hastanın son günlerde uluslararası sağlık otoritelerine alarma geçiren, gemideki salgınla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bak, Avrupa'da da benzer vakalar var. Daha önce işte Arjantin'de aynı şeyi 1000 defa her paragrafa yazmanıza ne gerek var ya? Tamam, Arjantin'den Cabo Verde'ye doğru seyir halindeyken gemide virüs çıktı. 3 kişi, her paragrafa bunu yazmanın ne anlamı var ya? Bu edit, kim bunun editörü? Hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Salgın sonrası gemide bulunan yolcu ve mürettebat üzerinde geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Öte yandan İsviçre'de de benzer bir vaka kayıtlara geçmişti. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir kişinin YouTuber Ruhi Çenet'in de yer aldığı gemide bulunduğu açıklanmıştı. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM'de görev yapan bir kabin memuru da hantavirüs taşıdığı belirlenen bir yolcuyla temas etmesinin ardından rahatsızlanarak Amsterdam'daki hastanede tedavi altına alındı. Hollanda Sağlık Bakanlığı hostesin hafif semptomlar gösterdiğini ve izolasyonda tutulduğunu açıklarken görevliye hantavirüs testi yapılacağını duyurdu. Yerel basında yer alan bilgilere göre kabin görevlisi virüs nedeniyle daha sonra hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hollandalı kadının bulunduğu seferde görev yapıyordu. Söz konusu yolcunun daha önce hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius'un isimli kruvaziyer gemisinde bulunduğu belirtildi. Uzmanlar hantavirüsün kişiden kişiye bulaş riskinin düşük olduğuna dikkat çekiyor. Enfekte kişilerle temas edenlerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Evet, normal şartlarda insandan insana pek geçiş olmuyor efendim. Temasta olmamak gerekiyor, işte ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında daha çok kemirgenlerde falan bulunan bir durum. Yani şu an için, evet, dünden beri belki de ya da son birkaç gündür sürekli konuyla ilgili haberler de yapılıyor ama bizim hani haber dünyası biraz böyle. Hani bir konuyu buldum, o haldır aldır aman konuşalım işte şöyle olsun böyle olsun diye, ama en son Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey hani telaş edilecek bir durum yok diyor. Tabii nereye kadar etmeyeceğiz, o da ayrı. Çünkü bir pandemi geçirdi bu dünya. Bizim kuşak bunu da gördü. Pandemi de gördük, yani görmediğimiz o kalmıştı. Tekrar benzer bir korku sarıyor tabii ki insanoğlunu. Bakacağız göreceğiz. Yani ben açıkçası çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama bunu söylerken de biraz tedirgin olmuyor değilim. Gerçi hoş, pandemiden sonra, hatta pandemiyle beraber falan da böyle bir dünya haber çıkmıştı. İşte insan yiyen virüsten tutun da ne bileyim kör sağır eden, insanın beynini parçalayan virüsten falan bir sürü bahsedilmiş. Onlardan hiçbiri mesela olmadı. Hatta en son bak, şu an adını bile unuttuk. Geçtiğimiz aylarda daha yakın dönemde bir şeyden bahsetmiştik. Bu defa Hindistan'dan mı yayılmaya başlamıştı? Öyle bir şey vardı. Yoksa yine Çin'den miydi bilmiyorum. Onlar arada kaybolup gidiyor. Bir böyle bir rüzgar çıkıyor. Bir dünyayı sarıyor bu rüzgar. İşte aman yarabbim, yeni bir pandemi mi? Yeni bir koronavirüs vakası mı? Bilmem ne mi? Ivır mı zıvır mı diye. Öyle bir iki gün bir coşuyor dünya. Ardından bir sakinleşiyoruz yine. Bunda da muhtemelen yine benzer bir durum olacak. Temennimiz o yönde ya da.

Roman Kupa Kızı Sinek Valesi radyonuzdaydı. Efendim yaz dönemi geliyor ve tatilin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Şezlong. Erkenci olmak gerekiyor. Hatta geceden bırakanlar var. Şezlongun üzerine havlu. Bu bana hep enteresan gelmiştir. Niye abi? Yani sen sabah gidiyorsun veya geceden bırakıyorsun. Niye orasını istila ediyorsun? O zaman kiralı orasını. Hakikaten böyle şey sinir bozucu bir şeydir bu. Bir turistin de sinirini bozmuş. Ve mevzu mahkemelik olmuş efendim. Şezlong savaşı. Sabah 6'da kalkıp yer bulamayan turist tatil şirketine dava açtı ve kazandı. Yunanistan tatilinde bakınız her gün şezlong aramak zorunda kaldığını söyleyen bir Alman turist. Tur şirketine açtığı davayı kazandı. Kimliği açıklanmayan turist ailesiyle birlikte bakın 2024 yılında Kos Adası'nda tatil yaptığını ve oteldeki misafirlerin şezlongları havlu bırakarak erkenden rezerve etmesi nedeniyle büyük sorun yaşadığını belirtti. Şimdi şunu diyebilirsiniz yani sen de erken kalk diye. Tamam doğru da arkadaş bunun yolu bu değil ki. Mahkemeye sunulan ifadeye göre turist her sabah saat 6'da kalkmasına rağmen ailesi için boş şezlong bulamadığını, hatta çocuklarının zaman zaman yerde uzanmak zorunda kaldığını söyledi. Turist tur operatörünün otelin havluyla yer ayırma yasağını uygulamadığını ve bu nedenle tatilin beklenen koşullarda geçmediğini savunarak dava açtı. Bölge mahkemesi ise ailenin lehine karar verdi. Mahkeme 4 kişilik ailenin satın aldığı paket tatilin ayıplı olduğuna hükmetti. Aile tatil için bakınız toplam 7.186 euro ödeme yapmıştı. Tur şirketi daha önce 350 euro geri ödeme teklif ederken o 350 bayağı da cimriymiş. Mahkeme toplam tazminatın 986.70 euroya çıkarılmasına karar verdi. Yine şey yani toplam 7.000 euro hemen hemen 1.000 euro yani. Hakimler kararlarında tur şirketinin oteli doğrudan işletmese bile misafirler için makul sayıda şezlong erişimini sağlayacak bir organizasyon yapısı oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında popüler tatil bölgelerinde sıkça görülen şezlong savaşları, turistlerin sabah erken saatlerde havlu bırakarak yer ayırması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oluyor. Bu dünyanın her yerinde var demek ki, bizde de var. Önce giden kapar. Tamam, önce giden tabii ki kapar, o ayrı bir şey ama orada kal. Gidiyorsun, erken kalkıyorsun, havluyu bırakıyorsun, dönüyorsun. Ha, bunu sen yapmıyor musun dersen ben de yapıyorum, evet. Ama bu yaptığımızın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sen niye yapıyorsun diyebilirsiniz. Tamam ben bırakayım ama herkesin bırakması lazım. O da para veriyor, ben de para veriyorum oraya. Çok çetrefilli bir konu. Hani genel bir çözüm olur mu? Bana pek böyle olmaz gibi geliyor. Bizde zaten pek dava meselesi de olmaz bunlar. Geçen yıl sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı turistlerin havuz kenarında yer kapabilmek için geceyi şezlonglarda geçirdiği görülmüştü. O öyle de tatil mi olur canım? Düşün, sırf havuz kenarında şezlongun olsun diye gece şezlongda uyuyorsun. Ama o tatil değil ki, o sürünme o ya. Bazı tur şirketleri ise bu uygulamaya karşı önlem almaya başladı. İspanya'nın bazı bölgelerinde ise şezlongu havluyla rezerve edip saatlerce kullanmayan turistlere 250 euroya kadar ceza uygulanabiliyor. Ha evet, bakacaksın mesela havlu var, tamam. Ama turist yok piyasada. Belli bir süre konabilir. Ne konabilir mesela? Tamam, yani denize girdi çıktı veya havuza girdi çıktı. Hadi bir saat diyelim. Bir saat sonra hala mesela orası boşsa yapıştır cezayı. Bilmiyorum artık yani bir çözümü olur mu olmaz mı? Hani pratik bir durum geliştirilebilir mi geliştirilmez mi? Pek açıkçası olacağı da benzemiyor ama yani ya komple kaldırılacak havlu olayı. Mesela sabah koydun, çalışan gelecek havluları toplayacak. Hani arkadaş geldin gelmedin havlu burada durmaz diye. Belki öyle acımasız bir durum olursa işe yarayabilir.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tam ay 90'ların en ses getiren şarkılarından bir tanesiydi. Hala daha dinlenir, hala daha çalınır. Özlem Tekin şarkısı Aşk Her Şeyi Affeder mi radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Zeynep Salih ile devam ediyorum. Sana ne be?

derece senden kalanlar radyonuzdaydı. Efendim sorsak sizlere en çok hangi yıllara, hayatınızda hangi yaşlara geri dönmek istersiniz diye. Muhtemelen lise yılları ilk sırada yer alır değil mi? Daha böyle şeydir, daha böyle hani hayatla tanıştığımız böyle aklımızın başımızdan bir karış yükseldiği. İlk aşklar, ilk heyecanlar vesaire falan daha çok o zamanlarda olur. Böyle hani şimdi lisede olmak vardı falan filan diye zaman zaman böyle sohbetlerde de geçer. Efendim bir kadın bunu başardı. Tabii amacı neydi bilmiyoruz. Hani o yıllara dönmek miydi veya onu o şekilde mi bastırmak istiyordu o duyguyu? Göreceğiz. 28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu. Anlamamışlar mı hiç peki? Bir dakika, fotoğrafı var mı burada? Yok, haberde fotoğrafı yok. Amerika'nın New York City kentinde bakınız 28 yaşındaki bir kadının kendisini 16 yaşındaki gibi göstererek liseye kaydolduğu iddiası gündem oldu. Yetkililere göre Casey Prison sahte bir isim ve doğum tarihiyle okula kayıt yaptırdı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Kristen'ın kayıt sırasında sahte isim kullandığı ve doğum tarihini 16 yaşında görünecek şekilde beyan ettiği öne sürüldü. Yanında velisi falan yok muymuş hani? Neden peki bu? Niye yapmış ki? Soruşturma dosyasına göre kadın okul yönetimine Ohio'dan geldiğini söyledi. Ancak okul müdürü daha sonra sosyal medyada Kristen'ın gerçek adı ve fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını fark etti. Ah, sosyal medya, bak hiçbir şey gizleyemiyorsun. Nasıl fark etmiş olabilir ki peki? Bir sürü insan var sosyal medyada. Birisi sana kayıt yaptırıyor okula. Sen enteresan, biraz saçma olmuş. Neyse. Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Okul neydi? Okul müdürü bakıyor ki sosyal medyada başka bir fotoğraf kadın. Bu kadının gerçek adı ve yüzü var orada. Diyor ki bu bizim öğrenci. Bakıyor, değilmiş bizim öğrenci. 16 yaşındaydı bu, değilmiş. Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Yetkililer Kristen'ın daha sonra bir arkadaşının baskısıyla kamu yardımlarından faydalanabilmek için okula kaydolduğunu söylediğini belirtti. Kamu yardımlarından faydalanmak için. Kendini 16 yaşında gösteriyorsun, yani 16 yaşındayım diyorsun. Fake bir kimlik buluyorsun. Kayıt yaptırıyorsun. Casey Kristen hakkında suç amaçlı kimliğe bürünme, izinsiz giriş ve çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltildiği ifade edildi. Yani evet, doğru. Mahkeme kayıtlarına göre suçlamaları reddeden Kristen kefaletsiz şekilde serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmada efendim belli olacak ceza tam olarak. New York'taki eğitim departmanı sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada kayıt dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve New York devlet okullarının değerlerini temelden zedeler ifadelerini kullandı. Yani bu her yer için geçerli, sadece New York için değil. Sen çocuğunu gönderiyorsun liseye, işte 15-16 yaşlarında neyse artık. Başkası geliyor kayıt yapıyor ama esasında 28 yaşında. Yani tamam, hani kimlik bilgileri eyvallah da hiç mi belli olmamış yani, hani 28 yaşında birinin belki yaşı küçük gösterebilir eyvallah da, ama 28 yaşındaki biri 16 yaşında da göstermez herhalde ya. Ne bileyim artık, bunun makyajı mı oldu bilmem nesi mi oldu bilemiyoruz ama iyi, en azından sadece işte sosyal yardımdan faydalanmak için böyle bir şey yapmış. İşin çok daha maalesef psikolojik sorunlu bir yanı da olabilirdi. O çok daha ürkütücü olurdu. Bu sadece para için yani. Neyse, en azından yakalanmış.

0: Beni unutma radyonuzları. Bakınız.
1: Yükseklerde.
0: Çöpleri fotoğraflayıp evlere uyarı gönderiyor efendim. Yapay zeka bunu da yaptı. Yapay zekalı çöp kamyonları daha doğrusu. Yapay zekayı bu yönlerde kullan tabii ki. Bunlar iyi tarafları işte. Hani işi pratikleştiren, kolaylaştıran.

Amerika'da efendim yaşanıyor. Michigan eyaletinde başlatılan yeni uygulamada geri dönüşüm kamyonlarına yerleştirilen yapay zeka destekli kameralar evsel atıkları analiz etmeye başladı. Sistem geri dönüşüm kutularındaki hatalı atıkları tespit ediyor ve yanlış ayrıştırma yapan evlere posta yoluyla uyarı kartları gönderiyor. Bizde böyle bir sistem geliştirirsen yapay zekanın kafa karışır. Bizde çünkü böyle bir çöp ayrımı yok. Biz hürra hepsini dolduruyoruz, hepsini çöp kovasına atıyoruz, geçiyoruz. Fakat pek çok yerde, dünyanın pek çok yerinde bu uygulama var. Çöpleri sınıflandırmak. Ona göre hatta belli günlerde çöp toplama durumları var. Bizde mesela bugün toplama, yarın belediyeye haldırıldı şikayet. Bu belediyeyi çöpleri toplamıyor canım diye. Ama dünyanın pek çok yerinde de bu böyle bir sistem var. Her çöpü her gün atamıyorsun. Çöpleri atarken de sınıflandırmış olman gerekiyor. İşte evsel atıklar olsun, ne bileyim plastik atıklar olsun falan filan. Biz de ona geçsek oho. Biz daha şeylerde bile yani nedir mesela benzinliklerde, benzin istasyonlarında çok görülür. Oraya bile çöpleri tam sınıflandırılmış bir şekilde atamıyoruz. Orada plastik yazar mesela, plastik atıklar diye. Biz oraya başka bir şey atıyoruz mutlaka. Atık atık işte garip, atıyorum Allah Allah deyip. Bakınız, kente yürütülen projede kamyonlara yerleştirilen kameralar çöp kutularının içeriğini otomatik olarak görüntülüyor. Yapay zeka sistemi daha sonra plastik poşet, evsel çöp, bahçe atığı veya geri dönüştürülemeyen diğer maddeleri tespit ediyor. Sistem yanlış atık tespit ettiğinde ilgili eve özel bilgilendirme kartı gönderiliyor. Bak oradan bile buluyorlar seni çöpten. Abi sen çöpleri atmışsın ama olmamış bunlar ya. Şimdi arkadaşlar kapının önüne getirecekler yine. Onları bir ayıklarsanız, bak şişe var orada birkaç tane. Al abi onları. Böylece kamu spotları yerine doğrudan o eve özel kişisel geri dönüşüm uyarısı yapılmış oluyor denmiş. Yetkililere göre proje kapsamında kullanılan yapay zeka yalnızca sokakta bulunan çöp kutularını analiz ediyor. Sistemin yüz tanıma veya kişisel takip amacıyla kullanılmadığı belirtiliyor. Ya şimdi buradan tabii millet şey dedi, arkadaş sizin kamera bizi kaydetmiş de diyebilir. Buna rağmen bazı uzmanlar çöplerin görüntülenmesinin mahremiyet konusunda soru işaretleri yarattığını söylüyor. Ha abi biz çöpe bir şeyler attık ama siz maşallah hepsinin listesini yapmışsınız. Listeyi bari direkt bana göndereydiniz. Hanımın görmesi iyi olmadı. Mesela düşün, başka şeyler atıyorsun. Gizli saklı. Geri dönüşüm hataları %23 azalmış bu arada. Projeyle ilgili paylaşılan verilere göre uyarı kartı gönderilen evlerde geri dönüşüm hataları yaklaşık %23 oranında düştü. Ayrıca geri dönüşüm kutularını düzenli kullanma oranının da %45 arttığı açıklandı. Uzmanlar benzer yapay zeka sistemlerinin Amerika'da giderek yaygınlaştığını belirtiyor. Bazı şehirlerde çöp kamyonlarına takılan kameralar yalnızca geri dönüşüm değil, kaçak çöp dökme, yüksek otlar ve çevre ihlallerini tespit etmek için de kullanılmaya başlandı denmiş. Dediğimiz gibi evet, oralarda bu işler de oldukça sistemli. Bizdeki gibi öyle haldır haldır bulduğunu poşetle çöpe at değil. Pek çok yerde bu yapılıyor. Çöpler ayrıştırılıyor. Daha evde ayrıştırılıyor. İşte geri dönüşümler bir tarafa, plastikler bir tarafa. İşte neyse yani o sınıflandırma. Bak o sınıflandırmaya bile tam hakim değiliz. Yani konuya o kadar uzağız yani. Ona göre çöpleri o çöpe atıyorsun. Yetkililer geliyor, alıyor ve o çöpler ona göre değerlendiriliyor. İşte geri dönüşüme giden, geri dönüşüme gidiyor, imha edilecekler. O şekilde imha ediliyor. Sistem böyle işliyor. Yanlış yaptığında da evine kart geliyor. Bunu yanlış yaptın, bir daha yapma diye.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar, özel tasarım buketler ve taze çiçekler Alper Çiçekçilik'te. Sevginizi en güzel çiçeklerle ifade edin. Hayatınızdaki kadınları mutlu edin. Adres: Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim: 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
9: Radyo.
7: Radyo Sahil tam 95'te.
10: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
11: Yerel gündem.
12: Mutlu günler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Alevi Kültür Dernekleri Ali Ağa Şubesi tarafından düzenlenen Anneler Günü ve Bahar Şenliği pikniği Çamlık Mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişi ve Anneler Günü'nün bir arada kutlandığı etkinlikte Aleviler, türküler ve halaylar eşliğinde bir araya geldi. Dernek üyeleri ve vatandaşların yanı sıra Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de ziyaret ederek destek verdiği piknikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlikte katılımcıları selamlayan Alevi Kültür Dernekleri Ali Ağa Şube Başkanı Suat Çiçekdal, programa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlik, yapılan protokol konuşmalarının ve ikram edilen yemeklerin ardından çekilen halaylarla sona erdi. Şakran'da belediye başkanlığı yaparak beldeye önemli hizmetlerde bulunan merhum Refik Ertem ve Zeki Şen'in isimleri caddelerde yaşatılmaya başlandı. Caddelere yeni tabelaların asılmasının ardından Şakran'da bir vefa ve teşekkür buluşması yaşandı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın geçen Ağustos ayında Ali Ağa Belediye Meclisi'nde öneride bulunmasının ardından Ali Ağa Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Meclisi'nden kısa sürede oy birliğiyle geçen kararlar sonrası Şakran tarihi için önemli hizmetlerde bulunmuş iki eski başkanın adı caddelere verildi.
6: Böylece Şakran Sayfiye ve Şakran Hasbiyefendi mahallelerinin ortak güzergahı olan 2. Çevre Yolu Caddesi'nin Şakran Sayfiye Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümü Refik Ertem Caddesi, Şakran Hasbiyefendi Mahallesi sınırları içerisindeki bölümüne ise Zeki Şen Caddesi adı verildi. Yeni cadde tabelalandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yeni Şakran Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı merhum Refik Ertem'in ailesi tarafından hayır ve teşekkür programı düzenlendi. Düzenlenen programa Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski belediye başkanlarının aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Program yapılan dualar ve tabelaların önünde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ali Ağa'da gerçekleştirdikleri sağ çalışmasında iktidara erken seçim çağrısı yaptı. İl Başkanı Güç, "Sokakta artık AK Partili siyasetçi yok. Sokakta sadece CHP var. Halkın tek beklentisi erken seçim ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır." dedi. Güç ve Özcan, ilçede gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ekonomiden eğitime kadar partinin çözüm projelerini halka anlattı. Ziyaretlere Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Barış Eroğlu ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik'in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Program dahilinde heyetin Ali Ağa İstiklal Caddesi'nde ziyaret ettiği esnaflar, stopaj, vergi, yüksek kiralar, hayat pahalılığı ve vatandaşın yok olan alım gücünden şikayet ederken erken seçim taleplerini dile getirdi. Güç ve Özcan da ziyaret ettikleri iş yerlerinde partinin esnafa yönelik çözüm önerilerini anlattı.
11: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 29, Çiğli 30, Dikili 26, Foça 25, Kınık 29, Menemen 30 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
13: Radyo Sahil Haber.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Merhaba güzellikler yurdu, uygarlıklar.

0: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Bir çiçek, bir teşekkür, bir iyi ki varsın. 8 Mart'ta duygularınızı çiçeklere bırakın. Kadınlara yakışan zarif dokunuşlar.

0: Adresi Kazım Dirik Mahallesi, numara 89 Taksim A Ala. İletişim 0553 853 6189. Instagram Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Hadi ya!

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.

Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.

Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 6969.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Bir tanem söyle canım, kim istersen ister benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla.

istersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
5: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
6: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soullar Radyo Sahil'de.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı.

0: ya huzur sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

senin anan yarın, baban senin baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz et sevgi yalan.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Yok,
1: anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

ben artık seninle yapamıyorum bir tanem. Elimde değil, istesem de, istesen de yapamıyorum.

sözlerin batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum.

mevsim hep seni yaşadım. Yokluğumda kışlara sığındım. Buz tutmuş bedenimi ruhunla ısıtırdım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: being bananas.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

mutlu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Işıs feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz nuru cemalimizi astarı kalmış bir tek o da.

0: 川川川あるんだくすくちょう。
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.